Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Gün 24 saat kesin.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz.
1: Mardin ilimiz için sabah ezanı.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyük demene ihtiyacı yok onu. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurundayım.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, savruldum bir ömür boyu, savurdum günleri, bitmeyecekmiş sandım, bitti ömrüm, son nefese vardım. Gençliğim ziyan olup gitti, ömrümün acı meyvesi şimdi elimde. Elem verici günahlar, utanç verici hatalar, gençliğimden bana kalan pişmanlıklar. Ah, keşkelere sarıyorlar bedenimi. Niye bana söylemediler? Neden beni uyarmadılar diye bağlanıyor gözlerim. Yüzümü toprağa sunacaklar ey Rabbim. Toprağa. Gözlerimi çevirdiğim haramlar şimdi ne kadar dilsiz. Çare umduğum dudaklar şimdi ne kadar sözsüz, ne kadar tesellisiz. Yüz bulmaya çalıştığım güzel yüzler ne kadar çaresiz. İltica edip sığındığım can alıcı gözler şimdi ne kadar ilgisiz, ne kadar ışıksız. Ağır ve soğuk bir bedenden ibaretim. Koskoca bir ömrün içinde hatırını saydığım ten, hatırı için senin hatırını kırdığım bu ceset şimdi sahipsiz. Omuzlarda uzağa götürülesi, gözden ırak tutulası, toprağa konası, el üstünde kalmayası, neşesiz, çaresiz, sessiz. Omuz verenler bilmiyor, bilmezler, bilmeyecekler. O cesedin ağırlığı en çok benim omuzlarımda şimdi. Bir ömrü hesaba verilmeyeceklerle ağırlaştıran o yük şimdi benim omuzumda. Dünyanın cezbesinde dağılmış, yanlış sevdalara kanmış, hüzünlere bulanmış, sonsuz hüsrana aday olmuş bu hastalıklı kalp benim göğsümde. Fanilerin fani yüzünden medet olmuş, aynaların yansımasına takılmış, Rabbi Rahim'inden yüz çevirmiş bu utançlı yüz benim başımda bela. Ey Rabbi Rahim'im ve ey Halık-ı Kerim'im, her gelecek yakındır. İşte geldi gelecek. Görüyorum ki şimdi kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime doğru yürürken, ölümüme doğru eriyip giderken, senin dergah-ı rahmetinde cenazemin suskun diliyle, ruhumun can havliyle bağırarak derim. El aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın utançlarından kurtar.

işte kabrimin başındayım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında kendi cesedimin üzerine uzanıyorum. Başımı dergah rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. Kurtar. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Dostlarım, yakınlarım, çocuklarım beni bırakıp gittiler. Şimdi yalnız senin af ve rahmetini bekliyorum. Gördüm ki senden başka sığınağım yok. Gördüm ki senden başka kurtuluşum yok. Ey Halık-ı Kerim'im ve ey Rabb-i Rahim'im, senin Senai ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem hastalıklı, hem rezil, hem yaramaz, hem eli avuca sığmaz, hem yaşlı, hem isyankar, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip pişman olup senin dergahına dönmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatalarını itiraf ediyor. Vehimlerle, vesveselerle yaralı, türlü türlü hastalıklara müptela olmuş halde sana tazarru ve niyazda bulunuyor. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul edersen, mağfiret edip rahmet edersen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Bütün şefkatleri senden bildik, senden gördük. Sen izin vermezsen kim şefkat eder bize? Sen irade etmezsen kim merhametini eriştirir bize? Sen Erhamur Rahim'insin. Affedersen senin şanın. Eğer affetmezsen, eğer kabul etmezsen bu özrü, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok. Senden başka Rab yok ki dergahına gideyim. Senden başka mabut yok ki ona sığınayım. Senden başka affedici yok ki ondan medet umayım. Ey Halık-ı Kerim, ey Rabb-i Rahim, huzurundayım. Rahmetinin dergahında boynum eğri, yüzüm kara, sözüm geçersiz. Özür, özür, özür diliyorum.

tahammül etmezler mabedime, camime. Ne kimse çıkar ne kimse girer şehrime. Ne kimse çıkar ne kimse girer şehrime.

ifsat çeteleri, zalim bozguncular. Müminlere ölüm fermanı yazmıştır. Haince, kalleşçe pusular kuruldu. Aytaç Hoca şehadetine kavuştu. Şehadetine kavuştu.

sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin o. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. Edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın oğlum. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18.000 alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yankılandı.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muşkuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın oğlum. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey dürr-i yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, kardeşçik dedin ona. Dedin ona. Kardeşçik, kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz. Ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi.

hekoşina insandan pır dama azad kirin. Hemandın ujera bu ne bekçi uşuvane. Peygamber hatın uçun ji qawmu aşirare, bes Muhammed bu tamamı geldi cihane.

0: Dostum sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Dve radyo ede ava hayati heye.
7: Carna une bu anel cibati merdu mirkasa runen. U khaberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna une khol meydana cenge bibinin. Denge topu tüvinga sahbikin. Canan serpişte haspa buvan rebi bezin. U carnaji, carnaji une bibinin ku şehru pilinci paş ve bu kainti u kaleşi ekamazın çava dikevin ardi. Une kadandın u kalandın avani hazin bibinin u bedeng beci kare becin u bibin.
8: Helal ama kulusum, helal ama kulusum, eyim diyari şemal ve nitketim bafeşe, gidin o diyari şemal ve nitketim dileğimi nütera bafeşe ve
6: denge kudharık edil.
9: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
10: Allah Teala bizi hem dünyada
0: hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

sen hiç ellerindeki uçurtmaların ipine takılıp göklere ağan çocukları gördün mü? Bir bebeğin avuçlarında vahaların kokusunu aldın mı hiç? Ayrılık çölünün ortasında gül gibi kokladın mı saçlarını yârim? Uzak uçurumların tepesinde kuru dal gibi tutundun mu ihtiyarların benekli ellerine? Senin hiç buğulu gözlere banıp banıp ıslanan kirpiklerin göğsünde bıraktığı kılıç yarasını hatırladığın oldu mu? Zaman geçip gitti değil mi yüzünü yalayarak? Hatırlamadın, durup dinlemedin, varıp göremedin ve tutunamadın zamana. Sen iyisi mi dondur karelerini ömrün? Güve ağan çocuklar, göğüste kılıç yaraları, kuru dallar bir resim olup asılı kalsın odana. Sen sabahları kaç güneşi karşıladın gözlerinde? Kızılca kıyamet ufukları, tomurcuk tomurcuk açılan ışıkları, rengarenk kırlangıçları ilk kez görürmüş gibi gördün mü hiç? Bu aynalarda gençliğini arayan solgun yüzleri hatırladığın olur mu? Rüzgar dokunuşunu yanağında, yağmur çisesini alnında, suyun serin akışını damağında tutabildin mi? Ah, Yusufçuk kuşu peşinde koşmaları, taze yosun kokusunu ellerinde hatıra defteri gibi dürmek istediğin oldu mu? İlk balıkların oltadaki duruşunu, namaz sonrası ilk huzuru, bir daha içmek istediğin olmuyor, bir daha içmek istediğin.

sancılı günler, sınavlı aylar, hesap sorulan yıllar hemen geçip gitmeliydi. Sonralarda saklıydı mutluluk. Büyük adam dediğin kişi ancak yılları yutarak büyüyebilirdi. Huzur uzaklardaydı. Ertesi günlere pusu kurmuştu huzurun nefesi. Sonra, belki daha sonra, belki daha daha sonra kusursuz bir kelebek çıkacaktı çocukluğunun kuzasından. Nereden bilirdin kanatlarını yırtacağını zaman rüzgarının? Hiç açmasaydın keşke kanatlarını. Sarılıp bekleseydin İbrahim dedenin boynuna. Hayat içinden bir de sen geçtin diye mutlu mu oldu dersin? Üzerinde bir sen daha olunca başı göğe mi erdi dünyanın dersin? Bu beden, bu toprak beden seni içinde ağırladı diye topraktan uzak mı kalacak dersin? Sonraya, sonraya, hep sonraya koştun. Şimdinin billur sularına kanmadın. Anın serin yamaçlarına yaslanmadın sen. Emeller besledin ecelinden habersiz. Hırslar büyüttün kalbinde amansız. Boyunun ölçüsünü toprağa bıraktın. Sen durup kalmadın sana ait olan anda. Hep acı.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 21 Mayıs. Günün ayeti. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Enfal Suresi 35. Günün hadisi. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum. Kaynak Müslim. Günün sözü. Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın. Hazreti Ömer. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu erkeğin hanımına karşı vazifeleri. Hanımını hiç dövmemelidir. Dünya işlerindeki kusuru için acı, sert söylememelidir. Kadınların kalpleri ince, nazik ve akılları farklı olduğundan birbirlerine haset edenleri çoktur. Bu bakımdan bilhassa yeni evliler uyanık olmalı, ana, kız, kardeş ve başka kadınların hanımını çekiştirmelerine aldanmamalı, böyle şeyler söylenmesine fırsat vermemelidir. Böyle sözlere uyarak hanımını incitmekten çok çekinmelidir. Anası, kız kardeşleri için hanımının söylediklerine karşı da uyanık olmalı. Anaya eziyet olunmasına hiçbir surette göz yummamalıdır. Anasına, kendisi, hanımı ve çocukları her halükarda saygı göstermelidir. Ana babaya, kayınvalide ve kayınpedere hürmet, hizmet edilmesi birinci vazife olmalıdır. Büyüklerin rızasını, duasını almaya çalışmalı, hayır dualarını büyük kazanç bilmelidir. Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak hususunda olan kusuru için bir günden çok dargın durmamalıdır. Hanımının huysuzluklarını yumuşak karşılamalıdır. Çünkü

Düşlerimde her an Mescid-i Aksa, Kudüs, yüreğimde kanayan yara, zulüm ateşiyle yanan mazlumlar seni bekliyor bak nice zamandır. Nereye bu gidiş ey şehit? Nedir bu hüzün, bu keder? Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. O yüce peygamber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı Fuat Yağcı Camii karşısı Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube Yenikent Mahallesi 8. Cadde Babur Apartmanı 6 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

Şimdi haberler. Siyonist işgal rejimi abluk altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Sumud filosuna bir kez daha saldırdı. İşgal ordusunun Ramle adlı tekneye müdahalesiyle Gazze şeridine ilerleyen tekne kalmadı. Birçok merkezden 54 tekneyle yola çıkan filoya saldırı salı sabah saatlerinde başlamıştı. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist yer alıyordu. Küresel Sumud filosu tarafından yapılan açıklamada tüm tekneler durduruldu. Yasa dışı kaçırılma olayıyla ilgili daha fazla bilgi bekliyoruz. Filistin için durmayacağız denildi. Alıkonulan aktivistlerin önce gözaltı merkezine çevrilmiş bir gemiye, sonra da Ashdod limanına götürüldükleri belirtildi. Siyonist işgal rejimi de uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumud filosundaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu resmi olarak açıkladı. Açıklamada filoda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu kaydedildi. Öte yandan işgal ordusu Sumud filosundaki bir tekneye ateş açtı. O anlar kameraya alınırken saldırıda ölen veya yaralan olmadı. Küresel Sumud filosu 2026 bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan karasularından birkaç deniz mili açıkta işgal ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta uluslararası sulardaki saldırısında işgal ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu. Gaziantep'te Sumud filosuna yapılan saldırıyı protesto etmek amacıyla sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında bu saldırıların Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ihlal ettiği belirtilerek Siyonist barbarlığın sadece Akdeniz'de olmadığına dikkat çekildi. Bingöl'de de işgal rejimine tepki vardı. Gazze Sivil İnisiyatifi tarafından kent meydanında düzenlenen basın açıklamasına Bingöllüler yoğun katılım gösterdi. Programda işgal rejiminin işlediği suçların cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı. Van'da Filistin'e destek platformu bir basın açıklaması düzenledi. Yapılan basın açıklamasında alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Siyonist işgal ordusu, ateşkese rağmen abluk altındaki Gazze şeridine yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Son saldırılarda Gazze'de bir Filistinli Müslüman daha şehit edildi, 17 kişi yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 881 sivilin katledildiği, 2621 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud filosuna yönelik Siyonist işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi kınadı. Merkez Sur ilçesinde bulunan Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde düzenlenen kitlesel basın açıklamasını İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına Memursen Diyarbakır İl Başkanı ve Sumud aktivisti Ramazan Tekdemir okudu. Tekdemir, Siyonist işgal rejiminin filoya yönelik müdahalesinin korsanlık olarak nitelendirdi. Engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edileceğini söyleyen Tekdemir şu talepleri sıraladı. Basın açıklaması yapılan duanın ardından son buldu. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre işgal rejimi 7 Ekim 2023'ten sonra uygulamaya koyduğu yeni askeri strateji kapsamında Gazze, Lübnan ve Suriye'de yaklaşık 1000 kilometre karelik alanı işgal etti. Haberde Siyonist rejimin işgali altına geçen alanın ülkenin 1949 sınırlarının yaklaşık %5'ine denk geldiği belirtildi. Netanyahu rejiminin daha agresif güvenlik doktrini benimsediği ifade edilen haberde, saldırıların milyonlarca kişinin yerinden edilmesine ve kentlerin büyük ölçüde yıkılmasına yol açtığı kaydedildi. Suriye yönetimi işgal rejimiyle ticari ilişkileri tamamen yasaklayan yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a 2026 yılına ait 109 sayılı kararnameyi imzalayarak yeni gümrük kanununu uygulamaya soktu. Düzenleme 2006 tarihli önceki gümrük yasasının yerini alırken, özellikle işgal rejimi menşeli ürünlerin ülkeye girişini açık şekilde yasaklıyor. Kararnamede ayrıca ekonomik olarak boykot

Yerde oturan ve depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar güvenli alanlara çıktığı görüldü. Şanlıurfa'da deprem nedeniyle bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarıldı. Telefona sarılanlar yakınlarını aradı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. İstanbul'daki kurban pazarlarından birisi Bahçeli Evler'de yer alıyor. İlçe Belediyesi tarafından Çoban Çeşme'de hizmete sunulan kurban satış alanında bu yıl 117 çadır kuruldu. Bahçeli Evler pazarına yaklaşık 3000 büyükbaş, 4000 de küçükbaş kurbanlık getirildi. Kurbanlık satışlarındaki son durum ve beklentileriyle ilgili İlka muhabirine konuşan besicilerin çoğunluğu, getirdikleri kurbanlıkların yarısını sattıklarını ifade etti. Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten komisyon, raporunu olgunlaştırdı. Rapora göre çocukların suça bulaşmasını minimize etmek için sunulan önerilerden bazıları şöyle açıklandı. İhtisaslaşmış mahkeme, cezasızlık algısını yıkmak için 15 ile 18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması, ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılması, ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi, çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi, tedbir yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması, çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkinde şu öneriler sıralandı. Aileye ceza gelebilir. Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı. Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı. Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli. Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı. Raporda okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği derslerin de müfredata dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu ilk defa gerçekleştirdiği Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını paylaştı. Ülke genelinde 15 ve üzeri yaştaki fertleri kapsayan yaklaşık 21 bin hanede yüz yüze görüşmelerle yürütülen kapsamlı çalışmada bireylerin suç deneyimleri ve güvenlik algıları ölçüldü. Araştırma sonuçlarına göre son bir yıl içinde fertlerin en çok maruz kaldığı suç, %4,6'sı cinsel olmayan taciz, %3,5'i bilişim suçları ve %2,8'i ise tüketici dolandırıcılığı oldu. Buna karşılık en düşük yaygınlık hızına sahip suç türlerinin ise %0,1 ile yağma ve %0,2 ile araç hırsızlığı olduğu saptandı. Araştırmada halkın suçtan ve hırsızlıktan korunmak amacıyla evlerinde aldıkları güvenlik önlemleri mercek altına alındı. Buna göre suçtan korunmak amacıyla hanelerin evde en çok tercih ettiği asayiş önlemi %70,7 ile çelik kapı oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ ile birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti. Mucize ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip. Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek. Dosyada ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan, risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak. Bakanlık yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi yapılmasını şart koştu. Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, Hüdapar Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. TÜİK'in 2025 yılı aile istatistiklerine değinen Hüdapar sözcüsü, aile kurumunda yaşanan çözülmeye dikkat çekti.
gençlerin evlenmekten kaçınma nedenlerine değinen Emiroğlu, ağırlaşan ekonomik koşulların aile kurumuna yansımalarına dikkat çekti. Gençlerin evliliğe teşvik edilmeleri için ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini ifade eden Emiroğlu, partisinin aile kurumu hakkındaki çözüm önerilerini

0: Birilerini anlattı. Elazığ'daki özel hastanenin yoğun bakım oyunu pes dedirtti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 özel sağlık kuruluşu mercek altına alındı. Bu kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. İlerleyen saatlerde operatör doktor Alişe de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yoğun bakım servisinde çalışan bir kişi tarafından çekilen görüntülerse daha sonra ortaya çıktı. Yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, bahis ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Van merkezli narko kapan Van operasyonunda 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda 102 şüpheliden 82 kişi yakalanırken bir ruhsatsız tabanca, 1,9 milyon lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 5000 ekstazi hap, 95 satışa hazır hale getirilmiş skank, 1 bidon tartılmamış skank, 2 hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan Bakan Gürlek, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 ilde eş zamanlı olarak bahis operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Yapılan eş zamanlı operasyon ve aramalarda yaklaşık 300 dijital materyal, 4 tüfek, 19 dolu fişek kartuşu, 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, CHP'li belediyelerde yaşanan ahlaksızlık, rüşvet ve yolsuzlukları değerlendirdi. CHP'deki ahlaki çürümeye de değinen Emiroğlu, CHP belediyelerindeki ahlaki çürümüşlük, yerli Epstein manzarasını ortaya koymaktadır, dedi. CHP yönetiminin siyasi operasyon söyleminin ciddiyetten uzak olduğunu ifade eden Emiroğlu, CHP'deki ahlaki çürümüşlüğün boyutlarına dikkat çekti. CHP yönetiminin ahlaksızlığı ifşa olmuş belediye başkanlarını sahiplenmesine tepki gösteren Emiroğlu, CHP'deki ahlaki krizin derinliğine vurgu yaptı. Muhtaç durumdaki kadınlara devlet desteği sağlanması yönündeki çağrılarının CHP yönetimi tarafından çarpıtıldığını ifade eden Emiroğlu, CHP yönetiminin CHP'li belediye başkanlarının kurduğu kadın pazarından utanmadığını söyledi. Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık olaylarında artış yaşanıyor. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle sahte kurban bağışı kampanyaları, bayram ikramiyesi mesajları ve hızlı geçiş sistemi üzerinden yapılan oltalama saldırılarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Dolandırıcıların vatandaşların dini duygularını istismar ederek sahte yardım ve bağış taleplerinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca bayram ikramiyeniz hesabınıza yatırıldı veya geçiş ihlaliniz bulunmaktadır gibi mesajlarla vatandaşların sahte ödeme sayfalarına yönlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, bilinmeyen numaralardan gelen mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması gerektiği vurgulanarak, tüm işlemlerin yalnızca resmi kurumların internet siteleri ve uygulamaları üzerinden yapılması çağrısında bulunuldu. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Bağvar Mahallesi, 3019 ve 3080 numaralı sokaklarda yıllardır süren kanalizasyon sorunu mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Çevre sakinleri, altyapı olmadığından dolayı her evin yakınında foseptik çukurlarının açıldığını, dolan çukurlardan taşan atık suların mahallenin farklı noktalarında biriktiğini dile getirdi. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre, altyapı sorunlarına gidermek için başvurdukları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Tamam, ilgileneceğiz" yanıtına rağmen şu ana kadar tek bir çalışma yürütmüş değil. Belediyeyi sorumluluk almamakla eleştiren mahalle sakinleri hem Büyükşehir hem de Sur Belediyesi'ne tepki gösterdi. Siyonistler ne kadar barbar olduklarını Sumut filosu aktivistleri üzerinde de gösterdi. Siyonist işgal rejiminin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoydukları küresel Sumud filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleyi överek sosyal medyada paylaştı. ABD, İran'a tehdit dilli müzakere mesajı verdi. Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran yönetimine yönelik yürütülen diplomatik ve askeri sürece dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Vance, yaklaşık 6 hafta süren saldırıların ardından son 5 haftadır geçici bir ateşkes sürecinin devrede olduğu hatırlattı. Körfez ülkelerinin arabuluculuğunda devam eden görüşmelere değinen Vance, ya nükleer silah kapasitesini tamamen engelleyen bir anlaşmaya imza atacaklarını ya da saldırı kartını yeniden masaya süreceklerini vurguladı. Washington yönetiminin sonsuz savaşları bitirme vaadiyle göreve geldiğini ileri süren Vance, olası saldırının uzun sürmeyeceğini iddia etti. Saldırı tercihinin ilk seçenek olmadığı belirtilirken, asıl hedefin İran'ın nükleer kapasitesini yıllar sonra bile yeniden inşa edemeyeceği kalıcı bir denetim mekanizması kurmak olduğu aktarıldı. Öte yandan uranyum stoklarının Rusya'ya devredilmesi gibi bir planın masada bulunmadığı kaydedildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve işgal rejiminin İran'a karşı yürütülen savaşın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, aylar sonra ABD Kongresi'nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca savaş uçağının kaybını kabul ettiğini belirtti. ABD'nin aldığı ağır darbelere işaret eden Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmiş F-35 savaş uçaklarını düşüren dünyadaki ilk güç olduğunu ifade etti. İran'a yönelik tehditlere ilişkin konuşan Arakçı, "Öğrendiğimiz dersler ve elde ettiğimiz bilgi birikimiyle emin olun ki savaş alanına dönüş çok daha büyük sürprizlerle birlikte olacaktır." ifadelerini kullandı. Siyonist işgalciler Lübnan'da işgal ve katliamlarına devam ediyor. İşgal rejimi devam eden ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun ülkenin Sur şehrindeki Deir Kanun Nehr kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtti. ABD ve işgal rejiminin İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için hazırlıklarını tamamladığı iddia edildi. İşgal televizyonu üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ile tam bir koordinasyon içinde olduklarını belirtti. Askeri kaynaklar, ABD ordusunun işgal rejimiyle saldırı planları üzerindeki lojistik ve operasyonel eksikleri giderdiğini aktardı. İşgal yönetimindeki sözde askeri ve siyasi kadronun geçici ateşkesten bu yana en üst seviyede alarm durumuna geçtiği de ifade edildi. ABD Başkanı Trump'a yaptığı son açıklamada, pazartesi günü planlanan saldırıyı Körfez ülkelerinin ricası üzerine son bir saat kala ertelediğini iddia etmişti. Bu ertelemenin sadece birkaç günü kapsadığını ifade eden Trump, hafta başına kadar uzayabilecek bu süreçte bir anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğin masada olduğu mesajını verdi.
1: Haberleri dinlediniz.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
3: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler, modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

174. bölüm. Müzeyne kabilesinde bir yetim vardı. Abdülüzza diyorlardı ona. Pek fakir olan babası ölmüş, geride hayatın yükünü hafifletecek bir şey bırakmamıştı. Abdülüzza'yı perişan bir hayat bekliyordu. Bu haliyle karnını doyurabilmesi bile büyük bir meseleydi. Fakat talih bu yetimin yüzüne gülmüş, pek zengin bir adam olan amcası gül yüzlü yeğeninin elinden tutmuş, değme zengin aile çocuklarının göremeyeceği seviyede rahat bir yaşayış düzenine kavuşturmuştu. Babanın miras bıraktığı fakr-ı zaruret hayatı artık çok gerilerdeydi. Böylece aradan yıllar geçti. Abdülüzza bir gün Mekke'de meydana gelen bir dini hareket haberi aldı. Putların cansız varlıklar olduğunu, bir tek ilahın bulunduğunu ilan eden bir peygamberden bahsediliyordu. Gelen giden adamlardan haberler soruyor, zaman zaman aldığı bilgileri değerlendiriyordu. Yine böylece yıllar birbiri ardına katlanmış, bu arada Abdülüzza da kararını vermiş bulunuyordu. Artık o bir Müslüman kişiydi. Pek sevdiği ve bunca nimetini gördüğü amcasının da bu dine heves etmesini, ''Hadi sevgili yeğenim, artık saadet yolunu tercih etme zamanı geldi.'' demesini bir zaman bekledi. Fakat bu bekleyiş ona bir fayda getirmedi. Nihayet bir gün onun karşısına geçti. ''Amcacığım, sen bu yeni din hakkında neler düşünüyorsun?'' dedi. ''Ne düşünmemi bekliyorsun?'' Ben yıllardan beri senin bu dini kabul etmeni bekleyip durdum. Senin böyle şeylerle uğraşmanı istemem. Ama ben bu dine gireceğim. Sakın, sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyesin. Çünkü sonunda pişman olursun. Amca iyiden iyiye sinirlenmişti. Bunca yıldır nimetiyle beslenen bir kişinin kendisinden habersiz ve boyundan büyük işlere kalkışması tepesini attırmıştı. Sözü uzatma niyetinde de olmadığı belliydi. ''Bana bak Abdülüzza, şayet bu dini kabul edersen elindeki malın mülkün tamamını alırım. Beş parasız, çırılçıplak kalırsın. Çünkü bu mal bana aittir. Öyle de olsa ben bu dini kabul ediyorum. O halde malımda hiçbir hakkının bulunmadığını bilesin. Hatta sırtındaki elbise de bana aittir.'' Abdülüzza üzerindeki elbiseyi çıkarıp uzattı. ''Alta giydiğini de vereceksin.'' ''Ama amcacığım, o zaman çırılçıplak kalırım. O beni ilgilendirmez.'' Ve Abdülüzza onu da çıkardı. Eliyle önünü kapata kapata anasına kadar gitti. Onun verdiği eski püskü bir kilimi ikiye böldü ve ona büründü. Yıllardır Medine'ye göçtüğünü bildiği peygamberle görüşmek üzere ver elini hicret yurdu Medine dedi ve yola koyuldu. Rahmet peygamberi Efendimiz sabah namazını kıldırmış, mübarek yüzü ardında saf bağlayan insanlara dönmüştü. Cemaat arasında tanımadığı biri vardı. ''Sen kimsin?'' dedi. ''Müzeyne kabilesinden Abdülüzza'yım. Senin dinini kabul etmek üzere geldim.'' cevabını aldı. Gelişinden hoşlanmış, isminden hoşlanmamıştı. İnsanları putların kulluğundan kurtarmak için gelen bir peygamberin böyle bir ismi duyunca pek güzel bir isim demesi beklenemezdi. ''Senin adın Abdullah

hissediliyordu. Onun ruhundaki berraklık hemen meyvesini vermiş, Sultan-ı Enbiya Efendimiz ona ''Sık sık yanıma gel ey Abdullah, bana yakın yerde bulun'' emrini vermişlerdi. Bilen bir insan için aranmakla bulunmaz bir mutluluk, kilimleri bürünüp gelen ve daha ayağının tozunu silme fırsatını bile bulamayan bu genci sarıvermişti. Onların ayağının tozuna 1400 yıl ötesinden hasret duyulanlara da böyle nasipler vermeye kadir olan Yüce Mevla, sevgili Habibine bunları elbet boşuna söyletmiyordu. Varsın amcası onu soğan soyar gibi soysun. Burada alemlerin rahmet müjdecisi Muhammed Mustafa aleyhisselam vasıtasıyla Yüce Mevla ona takva libasını giydiremez miydi? Bana yakın yerde bulun diyen Yüce Peygamberin huzurunda alınacak tek bir nefes, Abdullah için amcasının vereceği servetinin tamamından da kat kat üstündü. Ey Allah'ın peygamberi, benim için dua etmeni istiyorum. Bana şehitlik nasip etmesi için Cenab-ı Hakk'a niyaz et. Abdullah'ın bu ricası üzerine semaya kalkan eller ve yapılan dua. Allah'ım, onun kanını kafirlere haram kıl. Ya Nebi Allah, ben şehit olmayı arzu ediyorum. Ey Abdullah, gazaya çıktığında ateşli bir hastalık seni yakalar da ölürsen şehit olursun. Bindiğin hayvan seni düşürür de boynun kırılır ve ölürsen şehit olursun. Abdullah, bir gün bu iki yoldan biriyle gelecek şehitliği umarak Sultan-ı Enbiya'nın yanında günlerini geçirmeye başladı. Hicretin 9. yılında Resulullah Efendimizin evinde bir ölüm rüzgarı daha esti. Bir defa Hazreti Osman'ın hanımı Ümmü Gülsüm radıyallahu anha dünya hayatına veda etti. Ümmü Gülsüm, ablası Rukayye'nin yerine gelin olmuşlardı. Babasına peygamberliğin geldiği sıralarda nişanlı bulunuyordu. Ebu Leheb'in oğlu Uteybe, babasının zoruyla ona olan nişan bağını koparmış, başına konmak üzere bulunan talih kuşunu kovalamıştı. Daha doğrusu Yüce Mevla, sevgili peygamberinin kızlarını Allah'ın düşmanı olan bir ailede kalmaktan kurtarmış bulunuyordu. Ümmü Gülsüm, ablasından boş kalan yeri 6 seneye yakın bir zaman doldurmuş bulunuyordu. Çocuğu olmamıştı. Ablasından kalan bir çocukta bir horozun saldırması ve yüzünü gözünü perişan etmesi sonucu ölmüştü. Ümmü Gülsüm, Resulullah Efendimizin Medine hayatı boyunca kaybettiği 3. kız oluyordu. Geride artık bir Hazreti Fatıma kalmıştı. Bir de yeni doğmuş bulunan küçük İbrahim. Peygamber Efendimizin halası Safiye, Hazreti Ebu Bekir'in yeni hanımı Esma bin Umeyz ve Ümmü Atiye bir araya geldiler. Ve Peygamber Efendimizin gözlerinin nurunu yıkadılar. Efendimiz büyük kızı Zeynep'te olduğu gibi onu da 3 defa yahut 5 defa yahut lüzum görülürse daha fazla yıkamalarını tenbih etti. Bu emir yerine getirildi. Namaza kılınmak üzere önüne getirilen gül yüzlü evlada duyulan şefkat ve merhamet, mübarek gözlerden nur tanelerinin dökülmesine sebep oluyordu. Büyük kızı Hazreti Zeynep'in vefatı üzerinden henüz bir yıl geçmemiş, ikinci bir kızını daha kara toprağa vermenin acısı gelip çatmıştı. Baki kabristanında ablalarının hemen yanına açılan kabir, Ümmü Gülsüm'ü de koynuna aldı. Böylece 3-5 adımlık saha içinde alemlere rahmet olan peygamberin 3 tane nur yüzlü evladı vardı. Ardı ardına defnedildiler. Efendimiz orada bulunanlara, ihtimal kabri kazanlara, "Bu gece hanginiz hanımıyla birlikte olmadı?" diye sormuş. Ebu Talha, "Ben" deyince o zaman Resulullah Efendimiz ona, "O halde kabre sen in" emrini vermişlerdi. Hazreti Ali, Fadıl ve Üsame de kabre inmişler, kendilerine uzatılan nazinin

vücudu yüzü kıbleye gelecek şekilde yatırmışlardı. Üzerine toprakların yığıldığı bu vücut, bir zamanlar Nebiler Sultanı babanın kucağında taşınmış. Allah'ın yarattığı en temiz dudaklar onu öpmüş, koklamış. En değerli eller onu okşamış, bağrına basmıştı. Bugün Baki kabristanın giriş kapısından girenlerin 20 adım kadar ilerledikleri takdirde hemen karşılarına çıkan üzerleri yazısız 3 tane mezar. Seyyidül Evvelin vel Ahirin Efendimizin 3 tane ciğerparesinin merkadı mübarekesi olarak bilinir. Zeynep, Rukayye ve Ümmü Gülsüm. Onların sağ tarafına düşen ve yan yana dizili taşlarla belirlenenlerse Peygamber Efendimizin sevgili hanımlarının kabri saadetleri.

Taif'te oturan Sakif kabilesi aylarca evvel Urve bin Mesud'u İslam dinini kabul ettiği için öldürmüş bulunuyordu. Mekke fethedilmiş, Kureyşliler zor altında da olsa şirk hayatına son vermişlerdi. İslam'ın karşısında en çetin mücadeleyi veren bu kabilenin meydandan çekilmesi üzerine sağdan soldan birçok kabile Medine yolunu tutmuş ve oradan kendi yurtlarına Müslüman olarak dönmüşlerdi. Her geçen gün Müslümanlar kuvvet buluyor, hasım taraf gücünü kaybediyordu. Taif halkı bu durumu endişeyle izlemekten ötede bir şey yapamazdı. Ordusuyla gelip kaleyi kuşatan Resulullah'a karşı kılıç kılıca bir muharebe yapma cesaretini gösterememişlerdi. Şu durumda ordu çekip Medine'ye kadar gitmek ve orada çarpışmak hiç mümkün değildi. Etraftaki kabilelere kafa tutup, "İslam'ı kabul etmeniz halinde sizi mahvederiz" deme imkanına sahip değillerdi. Artık meselenin ciddiyetle ele alınması, bütün kabile halkı için lüzumlu bir kararın verilmesi lazımdı. Yapılan bir toplantıda durum etraflıca gözden geçirildi. Kabilenin etrafının Müslüman kabileler tarafından adeta sarılmış hale geldiği de söz konusu edildi. Nihayet içlerinden biri, Taif halkının ileri gelenlerinden birine, "Ey Abdülhalil, sen içimizde aklı ve tecrübesiyle güvenilen bir insansın. Git ve bizim adımıza Medinelilerle görüş. Senin kararın bizim de kararımız olsun," dedi. Abdülhalil bu teklifi derhal reddetti. "Siz neler söylüyorsunuz? Urve'nin başına gelenleri hanginiz unuttunuz? Aranızdan seçeceğiniz birkaç kişiyi yanıma katmadıkça benden böyle bir işi yapmamı beklemeyin," dedi. Kimse Abdülhalil'in bu sözlerine itiraz edemedi. Teklif beğenildi. 5 kişi daha seçtiler. Böylece 6 kişilik elçi heyeti bir sabahın erken saatlerinde Taif Kalesi'nden ayrıldı. Günlerce sürecek bir yolculuğa çıktılar.

O gün develeri otlatma sırası Mugire bin Şube'deydi. Resulullah Efendimiz'e ve arkadaşlarına ait develer nöbetleşe güdülüyor, sırası gelen arkadaşın önünde şehirden ayrılıyor, otlaklara gidiyordu. İleriden yükselen tozlar bir grup yolcunun gelmekte olduğunu bildiriyordu. Mugire Gölü sahasına giren yolculara baktığında her birinin kendi kabilesinden insanlar olduklarını anlamakta gecikmedi. Taif'ten geliyorlardı. ''Hoş geldiniz hemşeriler. Hoş bulduk ey Mugire.'' 5 dakika sonra Mugire onları gütmekte olduğu develerin yanında bırakmış, Medine'ye doğru koşmaya başlamıştı. Koşmak da haklıydı. Bir yıl kadar evvel yapılan muhasaraya şiddetle göğüs geren ve sonuna kadar dayanma azmi üzerine olan bir kabile şimdi kendi ayağıyla gelirse bunu müjdelemek için elbet koşulurdu. ''Nereye böyle ey Mugire? Resulullah Efendimiz'i bulacağım.'' ''Peki nedir bu telaşın?'' Mugire nefes nefese anlattı. Hazreti Ebu Bekir duyduklarıyla son derece memnun olmuştu. ''O halde ey Mugire, Allah için bırak da bu müjdeyi ben vereyim.'' ''İstediğin olsun ey Ebu Bekir, buyur sen git.'' Hazreti Ebu Bekir Nebi-i Muhterem Efendimizin huzuruna girdi. Taif heyetinin İslam'ı kabul etmek üzere geldiğini haber verdi. Peygamber Efendimiz emretti, mescitte 3 çadır kuruldu. Bu arada Mugire dönmüş, hemşerilerini almış, Efendimizin huzuruna getirmişti. On yıl kadar evvel, sevgili amcasının vefatı üzerine İslam dininin tebliğ maksadıyla Taif'e giden Sultan-ı Enbiya Efendimiz, orada hayatının en acı gününü yaşamış, en ağır hakaretlere maruz kalmış, ayak takımının attığı taşlarla ayakları kan revan içinde olduğu halde dönmüşlerdi. ''Allah senden başka gönderecek peygamber bulamadı mı?'' gibi sözlerle alay eden 3 kardeş işte bu Kinane bin Abdi Yalil'in aile efradındandı. Günlerce yol yürüyüp gelen nur yüzlü insanı bir gün olsun misafir etme insanlığı gösterememişler. Hatta kendi hallerinde çıkıp gitmelerine bile razı olmamışlardı. Şimdi ise Resul-i Kibriya Efendimiz onları müminlerin en çok değer verdiği Allah evidir diye inandığı mescidinde ağırlama yolu tutmuşlardı. Kötülüğe iyilikle karşılık vermenin bundan güzel örneği olamazdı. Onlar daha mescide gelmeden evvel çadırları kurulmuş, emirlerine tahsis edilmişti. Taif elçileri kendilerini izzet ve ikramla konuk eden Resul-i Ekrem Efendimizin gönderdiği yemeğe el sürmediler. ''Buyurun afiyetle yiyin.'' diyerek yemek tabağını önlerine koyan Halid bin Said'in sözlerine kulak asan olmadı. İçlerinden biri ''Bu yemekten önce senin yediğini görmemiz lazım ey Halid.'' dedi. İçlerinde bir korku vardı. Bunca yıldır süre gelen anlaşmazlık önlerine konan zehirli bir yemekle düğümlenebilirdi. Halid gönlüne doğanları olduğu gibi dile getirdi. ''Biz misafirlerimize ihanet etmeyiz. Aramızda düşmanlık varsa onu mertçe halletme yolunu tutarız.'' Daha sonra besmele çekerek yemeğin tadına baktı. Taifliler için bir tehlike kalmamıştı. Ama onlar bundan böyle her gelen yemekte yemeği getiren Halid'in yüzüne ''Hadi içimizi kemiren şüphe ve korkuyu gider.'' diyen gözlerle bakacaklar. Halid de her defasında oturup onların gözlerinin önünde yemeğin tadına bakacaktı. Taifliler bazen Peygamber Efendimiz'e ''Önce bu yemekten yediğinizi görmemiz lazım ey Muhammed.'' demekten de kendilerini alamadılar.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr
1: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.

mahkumlar mahrum yaşarmış. Muhacirler sensiz kalmış. Zindanda nefes daralmış. Aşıkların sensiz keko. Kardeşlerin sensiz keko. Yarınların sensiz keko.

sen babasın. Kızının tazecik tebessümü dudağında hala gül gibi kıpkırmızı büyürken, araya ölçüsüz, araya zamansız, araya insafsız uzakların girdiğine inanır mısın? İnanır mısın sen? Kirpiklerin altında o kara gözler sımsıcak güneş gibi bekleşirken, can dolu bakışların, nazlı göz kaçırmaların pencereden çekildiğine inanır mısın? Annesin sen. Kucağında tatlı bir uykunun ninnisinde, ana yüreğinden ödünç hayaller büyütür gibi kıvranmış o gövdenin hep suskun, hep sessiz kalacağına inanır mısın? Sen babasın, babasın sen. Babacığım deyişleri daha kulağında yankılanırken, kolayca bırakır mısın bir ölüm haberinin ortasına biricik yavrucuğunu? Annesin sen. Oyuncak bebeleri minik elleriyle, tatlı hayalleriyle yan yana dizdiğini fark etmişsen, dönüp dokunabilir misin kızının ellerinin dokunduğu yerlere? Ayağını bekleyen ayakkabılarını, saçlarını özleyen tokalarını, yüzünü gözleyen aynaları, bakışına hasret oyuncakları bir anda silebilir misin ömrün defterinden? Annesin sen. Kolayca mı çıkarırsın kırmızı çizmelerini yürüyesi ayaklarından? Yoksa acımadan sıyırır mısın kelebekli, boncuklu gömleğini büyüyesi omuzlarından? Saçlarından çekiverirken pembecik tokaları, ellerine hiç yüzün bulaşmaz mı?

babasın sen. Hemencecik, kolaycacık, usulcacık itiverir misin avuçlarından üşümüş o küçük avuçları? Her açıldığında bir parça çikolata tadını sonsuz tebessümlere çeviren, sınırsız sevinçlere yücelten o avuçlara yeryüzünün bütün çikolatalarını doldurmak istemez misin? İstemez misin? Yeter ki azıcık gülsün, yeter ki az açsın gözlerini diye cılız da olsa, son kerecik de olsa babacığım desin, anneciğim desin diye. Annesin sen, seni seviyorum demesine alıştığın, sımsıcak öpüşlerini elinin altında bildiğin, nazlı gülüşlerini kapının ardında beklettiğin o dudakların apansız, anlamsız suskunluğu gelip cümle sözleri anlamsızlığa, onca işleri boşluğa itiverirse, dökülüvermez mi biriktirdiğin onca umut taşları göğsünden? Dökülüvermez mi? Ah, annesin sen. O kadar yakınken yüzü sana. Anne çığlığı birkaç dakika önce varmışsa kulağına. Az önce vitrinde gördüğü oyuncak için nazlanışı, ayağını sürmesi, hayallerini saçları gibi savurup elini elinden çekmesi sımsıcak hatırındaysa, hala yüzünü, sesini, gözünü uzaklara koymaya razı olur musun kolayca? Babasın sen. Kucağındaki o küçük, cansız beden, bir türlü farkına varamadığın, doyasıya tartamadığın o şefkat boşluğunu yeniden dolduruyorken, daha bu sabah okşadım yüzünü derken, şimdi bu ciddiyet nereden çöktü üzerine? Bu acılı an nasıl da gelip buldu bizi derken, rüyadan hemen uyanır gibi uyanacağına bunca inanmışken, inanabilir misin onun artık ölü sayıldığına? İnanabilir misin? Dünyanın en arsız, en arzulu, en ağlamaklı, en çığırtkan dilencisi olmaz mısın onun yarım da kalsa bir nefesine, uzaktan da olsa tek bir bakışına, hayat sözü vermese de göğsünün bir kerelik kıpırtısına? Dilenci olmaz mısın? Annesin sen, acıkmış değil misin o müjdeye? Yavrun elsizken elinden tutan, dili damağı yokken ağzına söz veren, yüzü yokken ona yüz veren, saymayı akıl etmediğin kirpiklerini gözlerinin üzerinde bir bir ören, saçlarının lülesine cennetten kokular indiren yaradandan gelecek kutlu müjdeye acıkmış değil misin? Vildanın muhallebi, müjdeler olsun sabredenlere. Onlar ki biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz derler. Ve severler, bilirler o çocukları. Vildanun muhalledun. Onlar ki ebedi çocuklar. Onlar ki ebedi çocuklar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: Reklamları dinlediniz.

0: muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz. Gel, bak, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğ. 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
1: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
2: Beni tek seni seveni severen, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname. Allah.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

evde. Çare Farm stüdyolarından Muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Muhabbetname programımızda bugün de birlikteliğimiz başladı. Kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İnşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayındayız. Diyarbakır Çare FM, Batman Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte ortak yayında birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim hattımızı hemen hatırlatalım. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz ve hemen ilk istek eserimizle başlayalım. Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah Bey ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Grup Ümmet'ten Şehit Selahattin Ahmet eserini istemişler. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin. Ateşleri bol bol olsun demişler. Amin. Teşekkür ediyoruz. İlk istek eserimiz Grup Ümmet'ten gelecek. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

0: Ben Filistinli Doktor Ala.
1: Muhabbetname devam ediyor.

Esselamu aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan katılıyorum. Filistinli Doktor Ala şiirini istemişler. Bu güzel şiir var sırada. Şiiri aileme, Yusufi abilere, şehadet aşıklarına, şehit ailelerine, medrese arkadaşlarıma, Sumut filosuna, Çarefam çalışanlarına armağan ediyorum. Allah razı olsun. Dinleyicimiz Şuara suresi 63. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Ey Allah'ım, Hazreti Musa Aleyhisselam'a yol açtığın gibi Sumut filosunun da yolunu aç, Gazze'ye ulaştır. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Bismillah. Nuriye ikinci bizlere ulaşmış. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti bu mübarek günlerde hepimizin üzerine olsun inşallah. Amin. Grup Ümmet'ten İslam Roja Sercihani eserini istemişler. Grup Ümmet'ten bugün eser dinlettik. Eseri ve sıradaki tüm istek eserleri sizlerle ablama ve ailenize çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır cezaevinde olan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, değerli Çarefam ailesine, gurbette ve muhacerata bulunanlara, şehit ailelerine,

ve tüm kıymetli dinleyicilerimize armağan olsun. Dün cezaevinden dedem aradı. Sizlere çok ama çok selamları var. Sizlere her daim duacıymış. Eserimi özelde Rukiye Gezer ablama armağan etmek istiyorum. Ona da her daim duacıymış. Onun için şu duada bulundu. Rabbim tüm sıkıntılarını gidersin. Varsa hastalığı Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Amin. Sizlere her daim dua eder, dua beklerim diye not düşmemi istediler. Dinlediğimiz sıradan bir radyo programı gibi görülebilir ama gerek sohbetiniz, gerek Allah için muhabbetiniz ve çaldığınız her bir istek parçasının yürekte ayrı bir dokunuşu, ayrı bir yeri var, emin olabilirsiniz. Reklam arasında da geçtiği gibi bize radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın çünkü biz gönüllerinize talibiz. İşte bizleri diğer radyo programlarından farklı kılan da bu işte. Allah için seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum inşallah. Selametle kalın. Sizler de inşallah Rabbim yar ve yardımcınız olsun.

0: Cezaevinde bulunan tüm Yusufilerimize de buradan bizler de selamlarımızı iletiyoruz. Sıradaki tüm eserler kendilerine armağan olsun. Rabbim tez zamanda sevdiklerine, özgürlüklerine kavuştursun inşallah.
1: Yine yarab onu göreyim, olsan...
0: Güzel bir dua paylaşmış dinleyicimiz.

0: Allah'ım kalplerimizi imanla sabit kıl, bizi doğrularla beraber eyle, nefsimize ve şeytana uymaktan, nefsimize ve şeytana uymaktan bizleri muhafaza buyur, sözümüzde, niyetimizde ve amellerimizde bizi sadıklardan eyle, bizi kendine yakın, Resulüne layık kullarına faydalı eyle, amin. Ömür buz gibi eriyip giderken zaman çalsa da bir şeyleri bizden, bize kalan bir vefa, bir selam, bir de habersiz yapılan samimi bir duadır. Rabbim gönlünüzdekini ömrünüze katsın, hakkınızdaki her şeyin hayırlı olması duasıyla, amin cümlemiz için inşallah. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Bismillah'a da selamlarımızı gönderiyoruz ve Davut Işık'tan Ben Filistinli Ala şiirini dinliyoruz.
1: Ben Filistinli doktor Ala, 9 kez doğdum Aksa'nın kucağında, 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. 9 küçük kalp vardı düne kadar avuçlarımda, 9 umut, 9 ışık, 9 hayal, 9 ses. Her biri bir kurşunla kesilmiş 9 nefes. Dokuz gülün kokusuydu dolduran evimi, yüreğimi. Karanlıkları aydınlatan 9 kandilim vardı. Ardından sabahların sustuğu karanlık bir gece, bir patlama, bir alev ve bir hiçlik. O gece 9 adım duydum sadece, ayak seslerini değil, vedanın adımlarını. 9 kez titredi ana yüreğim, 9 yerinden yıkıldı hayallerim. 9 dağın yükü bindi omzuma, 9 anne yerine yaş döktü gözlerim. 9 ömre yetecek yas tuttu yüreğim. Ben Filistinli doktor Ala, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim? 9 yerinden kırıldı yavrularımın kanadı, 9 kez yanıp küle döndü ciğerim. Ve 9 kez anneliğim ellerimde kanadı. Affedin kuzularım, anneniz sizi koruyamadı. Kırık oyuncaklarınız kaldı enkaz altında, bir de yıldız gibi parıldayan masum gözleriniz. 9 odalı yüreğim tarumar oldu, oysa düne kadar her biri bir gülüşle doluydu. İsminizi tanıyan duvarlar yıkıldı, enkaz oldu. O duvarlar ki bir cennet bahçesine şahitlik ediyordu.

Ben Filistinli doktora âlâ, kanı durdurmayı, yara sarmayı iyi bilirim. Lakin bu acıya nasıl dayanacağını bilmez ana yüreğim. Ya karışların taşlara çarpıyor şimdi. Her sabah isminizi fısıldarım rüzgarlara. Filistin'in kuşları duyar, gökyüzü ağlar benimle. Adem, Meryem, Yusuf, Zeynep, Halit, Rami, Nur, Selma ve en küçüğüm Leyla. Leyla, sütün göğsümde kaldı. Ninniler dilimin ucunda, kundağın avucumda. Sen ise kefenlere sarılmış kara toprağın kucağında. 9 kere büyüttüm ben sizi, susuz, ekmeksiz. Ama imanla, cesaretle ve sevdayla. Her biriniz bir umuttunuz. Her biriniz bir ayettiniz annelik kitabında. Han Yunus'ta 9 güneş gömdüm ellerimle toprağa. Ben Filistinli doktor âlâ, 9 kez doğdum aksanın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. Ama ben 9 kez dirilmeyi de bilirim. Şahit olsun Han Yunus, şahit olsun tüm dünya. Ben Filistin toprağına kök salmış bir duayım. 9 şehit annesi, imanı sarsılmaz bir kaleyim. Yeter ki ümmet uyansın, yeter ki ümmet dirilsin. Yine doğururum şehit olacak bebekler, zulümle savaşacak yiğitler. Gazze için, Filistin için ve özgür Kudüs için.

Muhabbet İname'de birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Fransa, Paris'ten Seyfullah Erdem Bey ulaşmışlar. Herkese selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Seyfullah Erdem, Bilal Güler'den Bu Çağ Zeynepleri eserini istiyorum. Bu eseri Radyo Urfa dinleyicilerine, Ahmet Karadağ ve Radyo Urfa çalışanlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize, Allah razı olsun. Yurt dışından özellikle gurbette bizleri dinlemekte olan tüm değerli dinleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Sıradaki tüm eserler bizlerden de kendilerine armağan olsun. Rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah. Ali Çiçek Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. İyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Hatay'a çalışmaya geldim. İş makinesi operatörüyüm. Rabbim tüm ümmetin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Sizlerin de inşallah. Benim en büyük şansım bu hayatta senin gibi fedakar, güçlü ve sevgi dolu bir eşe sahip olmak demiş dinleyicimiz. Değerli eşim Meryem'e armağanımdır. Ve bir eser istemişler ama bu eser maalesef arşivimizde yok. Hakkınızı helal edin. İşlerinize kolaylıklar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kazadan beladan Rabbim sizleri korusun inşallah. Güller açmasa da. Gaziantep'ten Mehmet Emin Yalçınkaya selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Muhammed Taha'dan Umirma eserini istemişler. Tüm çalışan ve dinleyenlere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sıraya aldık bu eseri de inşallah. Hasretle yollarımı bekleme anne. Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Musab Şanlı'dan 2026 eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum ve sizlerle çarefeme selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazi'ye selam, direnişe devam. Allah razı olsun. Ve aleyküm selam diyoruz. Bizlerden de tüm değerli dinleyicilerimize selamlar olsun. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Ailemiz hayat boyu sahip olacağımız ahlak, akıl ve şuurun temellerinin atıldığı, ruhlarımızın manevi değerlerle beslendiği sıcacık yuvamızdır. Ailede ibadetin tadına varırız, kardeşliğin anlamını, anne babalığın şerefini, evlat olmanın güvenini keşfederiz. Ailede kendimize, yakınlarımıza ve bütün dünyaya bir anlam biçeriz. Aileyle paylaşmayı, geçinmeyi, sıkıntıyı hep birlikte göğüsleyip, mutluluğu hep beraber yaşamayı öğreniriz. Aile, çocuklara güzel ahlakın aşılandığı yerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz. Haya ve edep çocuklara verilebilecek en güzel değerlerdir. Sevgi, saygı, kanaat, sadakat, paylaşma, dayanışma gibi tüm güzel duygular aile ortamında paylaşılır. Bu bakımdan anne ve baba sorumluluklarına uygun hareket etmeli ve çocuklarını ihmal etmemelidir. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter buyuruyor. Ancak bu durumda huzurlu bir aile ve dolayısıyla huzurlu bir hayattan bahsedilebilir. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize, Allah razı olsun bir güzel paylaşım için. Bilal Güler'i dinliyoruz Bu Çağ'ın Zeynepleri eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Diyarbakır Şair FM, Basmanak FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor değerli dinleyenler. Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey, Musab Şanlı'nın seslendirmiş olduğu Mevluda Muhammed eserini istemişler. Bu eseri dinleyeceğiz birazdan. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Şanlıurfa'dan Abdullah Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ömer Gök, Gazze'deyim, deva bulmam eserini istemişler. Eseri İzzettin Baykal, Alaaddin kardeşime, Salih Yıldırım abiye, tüm kardeş radyolara ve kardeş radyoların dinleyicilerine, Paris'ten Yunus abiye, Seyfullah Erdem'e, Şanlıurfa Umut Kervanı'na armağan olsun, selametle kalın, Allah razı olsun sizler de inşallah.
1: Artık dönüş yoktur, gemileri yaktık, bu canı Allah'a sattık.
0: Adana'dan İzzettin Baykal Bey'e ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Amin. Allah razı olsun. Esat Aydoğan'dan Karanfil Şehir eseri ricamdır. Eser Yusuf Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama ve Vuslat FM'e, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına ve son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Malatya'dan Fadime Tutal, Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayit için sıradaki eseri armağan ediyorum. Ablan seni çok seviyor. Allah'a emanet ol ve içini ferah tut demişler. Diyarbakır'dan Muhammed Furkan Doğan, selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Murat Belet'ten bir eser istiyorum. Eseri anneme, babama, Zehra ablama, yeğenim Yusuf'a, yeğenim Muhammed Abdullah'a ve yeğenim Muhammed Emir'e armağan ediyorum demiş kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Musab Şanlı'yı dinliyoruz Mevluda Muhammed eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Murat Belet'ten bir kardeşimize eser istemişti. Diyarbakır'dan Muhammed Furkan Doğan, Murat Belet'ten Nasip eserine yer vereceğiz. Geç doğmasa da baş koymuşuz biz bu sevdaya dönmeyi. Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Eşref Ziya'dan selam eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağanı olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Bingöl'den Ayşe Hanım ulaşmışlar. Selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ı Allah eserini rica ediyorum. Bu eser yoldaşım Cihada ve tüm dinleyenlere armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan Alaaddin Bey selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmuz Göksoy ve Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama ve tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan olsun. Selam ve dua ile. Diyarbakır'dan Zeynep Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Giydim beyazları, düştüm yollara eserini. Annem bir güle armağan ediyorum. Rabbim en kısa sürede bizi tekrar kutsal topraklara ulaştırsın inşallah. Amin. Selametle kalın. Sizler de inşallah. Güller açmasa da.

Hasan Dursun'la devam edecek birlikteliğimiz. Giydim Beyazları eserini dinleyeceğiz. Kesin. Diyarbakır'dan Zeynep Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Güller açmasa da, güneş doğmasa. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Ben Gülnaz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Mustafa'dan Hat Ebu Bey'de eserini anneme, babama, ablalarıma, abilerime, kardeşlerime, arkadaşlarıma ve sizlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz Gülnaz Hanım. Bizlerden de sizlere valinize armağan olsun. Şanlıurfa Bilecik'ten Tuğba Durmaz bizlere ulaşmış. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Grup Özlem'den Hücre Duvarı eserini istemişler. Bu ilahi öncelikle Gazze halkına ve muhacirlere, Biricik'teki peygamber sevdalarına, ortak yayında olan tüm abilerime ve ablalarıma, sizlerle Çarefem ailesine ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz Tuğba Hanım. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Güller açmasa da, güneş doğmasa da, baş koymuşuz biz bu sevdaya. Diyarbakır'dan Ecrin bizlere ulaşmış. Grup Ümmet'ten eser istemişler. Grup Ümmet'ten bugün eser dinlettik. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Eseri dedem Hamza'ya, amcalarım Lamih ve Cemal'e, Şaban dayıma, Kemalettin ve Necmettin amcalarıma, hepsinin ellerinden öperek armağan ediyorum. Sizlere ve tüm Yusuf Bey abilere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Mardin Kızıltepe'den Meryem Hanım. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. İslam Gellektu Şirin eserini istiyorum. Bu eser tüm dinleyicilere armağan olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Hasan Dursun'u deneyeceğiz. Giydim Beyazları. WhatsApp hattımız 0552 334 9370. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Şanlıurfa Bilecik'ten Tuğba Durmaz Hanım bizlere ulaşmışlardı. Grup Özlem'den Hücre Duvarı eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada.
2: Kuvvetti yarından selam olsun anama.
1: Batman'dan Rukiye Gezer Hanım bizlere ulaştılar. Mustafa Caymaz'dan herhangi bir şiir istediler. Anne ve babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere ve ailelerine, özellikle Rabbim bu mübarek günlerin yüzü hürmetine kendilerine hayırlı kapılar açsın, özgürlüklerine, ailelerine kavuştursun inşallah onları dualarında bulundular. Amin. Şehit ailelerine armağan ettiler. Rabbim sabırlar versin. Filistin ve zulüm altında olan tüm kardeşlerimize Rabbim zaferi nasip eylesin, esaretten kurtarsın duasıyla armağan ettiler. Amin diyoruz. Zeynep ablaya, Fatma ablaya, Keziban arkadaşına, ortak yayında olan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ettiler. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Öncelikle nasılsınız abla? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Diyarbakır'dan Esma Nur Kurt. Bilal Güler'den bir eser istemişler ama Bilal Güler'den bugün eser dinlettik. Hakkınızı helal edin. Eseri babama, anneme, abime, kardeşime, kız kardeşime, yanımda bulunan nineme, amcalarıma, halama, İstanbul'daki dayılarıma, teyzelerime, İzmir'deki dayılarıma, Çermik Yukarı Şehirler Köyü'nde bulunan nineme, sizlere ve tüm radyo ortak çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, selamete kalın. Allah razı olsun sizler de inşallah. Sıradaki eser bizlerden sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun.
2: Hasretle yollarımı bekleme anne, kapı eşikleri.
1: Edirne'den Seyful İslam Kınay, selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki tüm eserleri dedem Şeyh Musa amcam, İsmail amcam Ramazan'a ve tüm Kınay ailesine armağan ediyorum. Ve Kayseri'den Ayşegül Hanım ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şu anda Diyarbakır'da bulunan abim Recep için Eşref Ziya Terzi'den bir ezgi istiyorum. Abim benim, seni çok seviyorum ve çok özledim, bil istedim. Allah'a emanetsini. Teşekkür ediyoruz Ayşegül Hanım'a. Rabbim kavuştursun size de tez zamanda. Grup Özlem'i dinleyeceğiz Hücre Duvarı eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

bir daha görmez oldum yüzünü. Halim nedir bilmez misin bir tanem? Ben seninle söndürmüştüm yanan gönlümü. Rüyalarıma bir kez daha gelmez misin gül tanem? Cemalin gözümün perdesi olsun. Başka şey görmeyeyim bir tanem. Emsali bulunmaz güzelliğin gönlüme dökülsün. Başka şey ister miyim gül tanem? Dünyada hiçbir şey senden ihtişamlı değil. Gel de rüyalarımı süsle bir tanem.

Gözlerimi kapattığımda hep seni aradım. Gelirsin rüyalarıma diye ne dualar okudum. Çatlamış tohum gibi bittim, susuzum. Gel de sula gönlümü en sevgili gül tanem. Gel, gel artık gel.

Kayseri'den Ayşe Gül Hanım, eşi Ziya Terzi'den bir eser istemişlerdi. İnşallah eşi Ziya var. Sırada güzel bir eserini deneyeceğiz. Adana'dan İzzet Bey de eşi Ziya Terzi'den selam eserini istemişlerdi. Haklarını helal etsinler. Bu eser şu an arşivimizde olmadığı için yayınlayamadık.

0: Koymuş.
1: Evet, Eşref Ziya'dan yeni çıkarmış olduğu bir eser var. Bir Nefeslik Ömür, bu eseri dinleyeceğiz inşallah. Gelen mesajlarımıza devam edeceğiz. Mardin Mazıdan'dan Elif Aksa Tuna ulaşmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Servet Demirci'den seslendirmiş olduğu Muhammed'i Sevda'yı senin istemişler. Eser tüm peygamber aşığı kardeşlerime ve siz 9 radyo çalışanlarına armağan olsun. Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.
0: Artık dönüş yoktur gemileri yak.
1: Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Hamza Taş Timur. Adana'dan katılıyorum. Sizlerden Kur'an uğrunda bu meşakkatler eserini istiyorum. Eseri Hür Gençlik Çukurova gençlerine armağan ediyorum demişler. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Birgül Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Grup Sema'dan Hacı Hacı eserini. Eşim Hacı Zihniye, çocuklarım Ayşe, Ebu Bekir, Zeynep, Ömer, Fatma ve tüm Çağrı FM dinleyicilerine, Çağrı FM ekibine, tüm İslam alemine armağan ediyorum. Allah tüm İslam alemine birlik ve beraberlik versin. Amin. Hacıların da yardımcısı olsun. Bizlere de hacı olmayı nasip etsin demiş dinleyicimiz. Amin diyoruz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Mardin Mazıdan'dan Meryem Sena Tuna, Allah'ın selamı, yardımı, bereketi tüm İslam aleminin üzerine olsun. Amin. Nurullah Kuray'dan Can Muhammed eserini istiyorum. Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs seriyelerine ve bizleri dinleyenlere armağan olsun. Size sürekli dinleyen Sultan teyzeme armağan ediyorum. Selam ve duayla kalın. Sizler de inşallah. Ve Manisa'dan Fatma Gül Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Murat Yaman'dan Dertli Babam eserini istiyorum. Özellikle sizlere, Çağrı FM dinleyicilerine, Yusuf abilere, şu anda sizleri can kulağıyla ve çok özlediğim anneme, babama, abime, kardeşlerime, kuzenim Şerife'ye, Züleyha'ma, anneme, yengeme, amcama, eşime ve oğlum Yunus Emre'ye, Muhammed Adem'e armağan ediyorum. Ve tüm aile hasreti çekenlere gelsin. Ve aileme de Manisa'dan selam gönderiyorum. Dua eder, dua beklerim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Sıradaki eser bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Eşref Ziya Terzi'yi dinliyoruz. Bir Nefeslik Ömür eseriyle 0552 334 9370 WhatsApp hattımız.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Ölüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Manisa'dan Fatma Gül Hanım, Murat Yaman'dan Dertli Babam eserini istemişler de bu eser var sırada. Bir dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Kendi kaleminden, kendi yazmış olduğu.
1: Çıp semaya al durmadan şerbelaya, kalk gidelim Mevla.
0: Hemen yer verelim inşallah. Günümüzde maalesef bir İslam ümmeti yok. Çok sayıda İslam ümmeti var ve dünyada 2 milyar Müslüman yaşamakta. Ancak bu topluluğa ümmet ünvanı verilemez. Çünkü onlar birleşmiş değiller. Çünkü tek bir yönde ilerlemiyorlar. Ümmet tek bir yönde, tek bir hedefe doğru, tek bir amaçla yürüyen bir grup anlamına gelir. Biz öyle değiliz maalesef. Biz bölünmüş durumdayız. Bu bölünmenin sonucu İslam düşmanlarının sultasıdır. Bu bölünmenin neticesi bazı İslam ülkelerinin ayakta kalması içindir. Amerika'ya güvenmek zorunda olduklarını sanmalarıdır. Tevekkül et, çünkü insan hayatın bütün yükünü omuzlayacak kadar güçlü yaratılmadı. Her şeyin üstesinden gelemezsin. Bazen bırakman, teslim olman gerekir. Yüreğini Rabbine emanet et. Et ki çaresizlik değil, huzur kuşatsın kalbini. Tevekkül en büyük güçtür. Çünkü Allah'a yaslanan asla düşmez. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Duygu ve düşüncelerini kaleme almış ve bizlerle paylaşmış. Kaleminize, yüreğinize sağlık. Rabbim bölünmüş, parçalanmış İslam ümmetine birlik, beraberlik, vahdet nasip eylesin inşallah. Özellikle zalime karşı, Siyonistlere karşı yek vücut olmayı nasip eylesin.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Diyarbakır Şehir FM, Batman Aksi FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM, Şanlıurfa Radyo Urfa'yla 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor değerli dinleyenler. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz. Mardin Mazidağ'dan Elif Aksı Tuna ulaşmışlardı. Servet Demirci'den Muhammed'i Sevda eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada.
2: Yüküm ağır yolumuzu.
1: Merhabalar, ben Kübra Zengin. Annem Hasine Zengin için şifa duası bekliyorum. Seni çok seviyoruz anne. Cengiz, Ahmet, Bahar, Kübra, Tuğba, Yunus, Feride seni çok seviyor. Sıradaki eser tüm annelere armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Rabbim annenize ve tüm hastalara hayırlı acil şifalar ihsan.

0: Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimizle programımızı burada noktalayacağız. Diyarbakır huzur evlerinden Zehra Hanım ulaşmış. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. İsmail'den var ya eserini istemişler. Mevlide teyzeme, Sevime, Betül'e ve tüm Müslümanlara armağan olsun. Zümer suresi 53. ayet mealini paylaşır mısınız? Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun, sizler de Allah'a emanet olun. Elbette paylaşırız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey günah işleyerek kendilerine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.
1: Kara bağrıma taş toprak, kara bağrım.
0: Teşekkür ediyoruz Zehra Hanım'a bu ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattıkları için. Rabbim kendisinden razı olsun. Safiye Bera ulaşmış. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Mesajını program ortalarında göndermiş, hakkını helal etsin, gözden kaçırdık, sona kaldı. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eserleri Aksefam sunucularına armağan etmek istiyorum ve abla sizlere, ailenize, küçük kızıma, anneme, babama, kayınvalideme, kardeşim Furkan'a, arkadaşım Mina'ya, arkadaşım Albüke'ye, Sumut filosundaki kahramanlara armağan ediyorum. Onlar vicdanlarının sesini dinleyip harekete geçtiler. Ama ümmet onları görmezden gelip Siyonistlerin eline bıraktılar maalesef. Ama Siyonistler bir gün mutlaka ziyana uğrayacak ve Rabbim bunu bizim elimizle gerçekleştirsin. Amin. Ve son olarak da Hamas'a sevgilerimle armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Amin. Rabbim cümlemizin her daim yar ve yardımcısı olsun. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha şöyle dedi: yüzlerinizi istiğfarla, günahlardan arınarak güzelleştirin. Zira kalbin pası silinince simanın nuru parlar. Teşekkür ediyoruz bu güzel paylaşım için Safiye Bera'ya. Bizler de sıradaki eseri kendisine ve ailesine armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan hakkını helal etsin. Kayseri'den Süleyman Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Şu anda Diyarbakır'da bulunan abim Recep için Mustafa Cihat'tan bir ezgi istiyorum. Abim benim, Allah'a emanet ol, ellerinden öperim, sen var ol demiş. Teşekkür ediyoruz tüm değerli dinleyicilerimize. Böylelikle mesajlarımızı da bitirmiş bulunuyoruz. Bugün de iletişim hattımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk atan ve bizlere her daim bulundukları ortamlarda dinleme ihmal etmeyen sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Son eserimizde bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Rabbimiz nasip ederse pazartesi aynı saatte tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm.

Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi. Tarihi Kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
5: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar, Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergün Mobilya Altı, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi, o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl, ruhuna yer ayır, ebedi sükunete hazırla kendini, kalbini sonsuzluğa bitiştir, alnını secdeye değdir. Vakit öğle, şimdi öğle namazı vakti.
4: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
5: Hepsi bu kadar.
4: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.

zincirleri, yık tavukları, yık nefretleri, yık tavukları, yık nefretleri, bilirsin ya gönüller İslam'a yemin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.00.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim: Lokman Korç 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi.
0: Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
10: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve gururu.
1: Tarihi kentin
2: en güzel radyosu
1: Radyo Cemre.
3: Saat 13. Cemre FM Haber başlıyor.
4: Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Hem Türkiye'de hem de dünyada önemli sıcak gelişmeler var. Hepsini de çok daha fazlasını paylaşacağız ve sonrasında da kıymetli konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama öncesinde manşetlerimizi, başlıklarımızı görelim dünden bugüne yansıyanlar bağlamında. Değerli izleyenler, Siyonist terör rejiminin Gazze'de soykırımı ateşkese rağmen bütün şiddetiyle devam ediyor. Son saldırılarda yine insan hakları aktivistleri, Gazze'deki siviller hedef alındı. Çok sayıda şehit haberi geldi. Tabii bir taraftan da Gazze'de derinleşen bir kıtlık krizi söz konusu. Uluslararası camialardan da Gazze'deki kıtlık kriziyle ilgili açıklamalar, değerlendirmeler var. Konuyla ilgili istatistikler var. Birazdan paylaşıyor olacağız. Lübnan cephesinde de Siyonist terör rejimi, orada da imzalanan ateşkese uymuyor ve sürekli Lübnan'a yönelik saldırılar düzenliyor. Tabii bir taraftan da Lübnan'da Hizbullah'ın Siyonist terör rejimine yönelik misilleme eylemleri devam ediyor ve Siyonist terör rejiminde çok önemli kayıplar söz konusu. Birazdan detayları paylaşacağız. İç gündemde Meclis Genel Kurulu'nda önemli bir kanun teklifi daha yasalaştı. Varlık barışını da içerisinde barındıran, çok sayıda kanun maddesini barındıran bir teklif yasalaştı. İçerinde neler var? Birazdan bültende paylaşıyor olacağız. Ramazan sonrasında bayram ve bu bağlamda da tabii Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat tartışlarına yönelik yıl boyu devam eden denetimleri ve bu fahiş fiyata verilen cezalarla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı veriler var. Tabii burada belki de en fazla irdelenmesi gereken nokta söz konusu kesilen bu cezalar, yapılan bu denetimler ne kadar caydırıcı? İşte bu noktada çok ciddi soru işaretleri var. Birazdan detayları paylaşıyor olacağız. Bir ateşkes olduğu söylense de ABD'nin İran'a yönelik saldırısının an meselesi olduğu ifade ediliyor. Tabii bir taraftan ABD'den, öte yandan İran'dan da konuyla ilgili açıklamalar, değerlendirmeler devam ediyor. Son olarak İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve düşmanın yeni bir savaş arayışında olduğunu söyledi İran Meclis Başkanı. Manşetlerimiz bu şekildeydi. Şimdi detaylara geçelim.

0: Gazze ile başlıyoruz bugün değerli izleyenler. İşgal ordusu ateşkesi tanımıyor. Soykırımcı Siyonistler Gazze'ye yönelik düzenledikleri son saldırılarda 4 Filistinli ile 2 insan yardım tır sürücüsünü katletti.
1: Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze'de soykırım saldırılarını ve savaş suçlarını sürdürüyor. Filistin haber ajansı Vafa'ya göre Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Karara beldesinde Siyonist işgalcilerin ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde işgal ordusuna ait drone'un bir grup Filistinli'yi hedef alması sonucuysa bir kişi katledildi. Çok sayıda kişi yaralandı. Soykırımcı Siyonistlerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Mevasi bölgesinde ateş açması sonucu da iki Filistinli sivil şehit oldu. Filistin basınında çıkan haberlere göre Siyonist işgalcilerin Mevasi'deki saldırısında insani yardım tırı sürücüleri katledildi. Cibaliye beldesi ve Halava mülteci kampı da işgal ordusunun hedefindeydi. İşgal rejimine ait dronların saldırıları sonucu iki Filistinli yaralandı.
0: Tabii Gazze'de sadece saldırılar bağlamında ateşkes ihlal edilmiyor. Öte yandan da Siyonist terör rejimi ve arabulucu garantör ülkelerin taahhüt ettiği günlük 600 insan yardım tırı bağlamında da insan yardımların Gazze'ye girişi bağlamında da ateşkes ihlalleri devam ediyor değerli izleyenler. Öyle ki Gazze'de yeniden kıtlık baş gösterdi. Gazze'de sınır kapılarının kapalı tutulması ve insan yardımlarının engellenmesi nedeniyle yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya. Azalan yardımlar ve finansman yetersizliği bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor. Öte yandan binlerce hasta ve yaralı da tedavi için Gazze dışına çıkabilmek için sınır kapılarının açılmasını bekliyor.
1: Siyonist işgalciler ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Sınır kapılarının kapalı tutulması nedeniyle Gazze'de yaklaşık 1,6 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Konuyla ilgili yapılan son açıklamada yaşanan insani krizin boyutlarına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre insani yardımlardaki azalma ve finansman yetersizliği nedeniyle doğrudan kıtlık riskiyle karşı karşıya olunduğu belirtildi. Dünya Merkez Mutfağı Kuruluşu'nun mali baskılar nedeniyle Gazze'de günlük dağıttığı yemek sayısını 1 milyondan 100 binler seviyesine düşürdüğüne işaret edildi. Açıklamada bunun sıcak yemeklere bağımlı binlerce ailenin durumunu daha da kötüleştireceği vurgulandı. Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze'de temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi amacıyla uluslararası topluma acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulunuldu. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı, tedavi için Gazze'den çıkışına izin verilenlerin sayısının ihtiyacı karşılamadığını belirtti. Gazze dışında tedavi için listelere kayıtlı binlerce hasta ve yaralının hala çıkış izni beklediği kaydedildi. Bakanlık, ilgili kurumlara hastaların tıbbi tahliye işlemlerinin hızlandırılması ve Gazze dışındaki hastanelere güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması çağrısı yaptı.
0: Gazze'den sonra Lübnan'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Çünkü Lübnan'da da Siyonist terör rejiminin ateşkes ihlalleri, saldırı ve katliamları devam ediyor. Siyonist işgalcilerin son saldırılarında Lübnan'da 29 sivil daha şehit oldu değerli izleyenler. Lübnan Sağlık Bakanı Rakam Nasreddin ise 2 Mart'tan bu yana Siyonist saldırılarda 16 hastanenin zarar gördüğünü, 45 sağlık merkezinin kapandığını ve 116 sağlık çalışanının katledildiğini açıkladı.
1: Siyonist işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 29 kişi şehit oldu ve onlarca kişi yaralandı. Saldırılar güney ve Nabatiye'deki çeşitli kasabaları vurdu ve yerleşim bölgelerini, bir devlet hastanesi

0: sağlık sektörüne ciddi zararlar verdiğini söyledi. Nasreddin'e 2 Mart'tan bu yana 116 sağlık çalışanının katledildiğini, 16 hastanenin hasar gördüğünü, 147 ambulansın saldırıya uğradığını ve 45 sağlık merkezinin kapanmak zorunda kaldığını söyledi.
1: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Borç yapılandırması ve varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifine göre bazı SYK borçları için taksit süresi 72 aya kadar çıkarıldı. Türkiye dışında elde edilen kazanç 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca verilen bir önergeyle varlık barışına ilişkin sermayesi yatırım fonlarına dahil edildi.
0: Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Kabul edilen varlık barışına göre Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi müstesna tutulacak. Bu hüküm 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Ayrıca kabul edilen bir önergeyle varlık barışına girişim sermayesi yatırım fonları da dahil edildi. Öte yandan gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşları vergi dışı bırakıldı. Bu istisna, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcı firmalarda çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak.
1: Değerli izleyenler, medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği belirtildi. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da bir adres olmak üzere toplam 25 adreste 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi'nin de bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Serenay Sarıkaya'da gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanınmış isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması 8 Ekim 2025'te başladı ve o günden bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim, ifade ve uyuşturucu için kanla saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.
1: Sumut filosundaki son durumla ilgili bir değerlendirme alacağız değerli izleyenler. Malum Siyonist terör rejimi Akdeniz'de, uluslararası sularda insan hakları aktivistlerini alıkoymuş ve günlerdir de türlü işkencelerden geçiriyor. Konuyla ilgili görüntüler de basına yansımıştı. Daha doğrusu soykırımcı Siyonistler bu görüntüleri uluslararası

0: kamuoyuna medya, sosyal medya ağları üzerinden paylaşmıştı ve bu da aslında ne kadar Siyonistler rejiminin saldırı ve katliamlarıyla birlikte insan hakları aktivistlerine uyguladıkları şiddetle birlikte soykırımcı rejimin, Siyonizmin ne kadar alçakça bir şey olduğunu bir kez daha dünya tanıklık etti. Bu bağlamda tabii aktivistlerin bundan sonraki yol haritası, ne zaman Türkiye'ye dönüş yapacakları, bu bağlamda yapılan çalışmaları da konuşacağız. Öte yandan tabii bu insanlık dışı muameleye verilmesi gereken tepkiyi de konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var yayınımızda. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Sayın Faruk Dinç. Faruk Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Faruk Bey, tabii aktivistlerin durumu ve bu bağlamda yaşanan gelişmelerle ilgili elinizdeki son bilgileri de alacağız ama öncesinde Siyonist Ben Givir'in sosyal medya hesabından paylaştığı ve aktivistlere, insan hakları aktivistlerine uygulanan şiddet ve bu bağlamda uluslararası kamuoyunun vermesi gereken tepki sizce ne olmalı, nasıl okumak, değerlendirmek lazım? Buyurun.
1: Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Aslında yapılan bu müdahale gerçekten tüm vicdanlı insanları derinden tekrardan bir sarstı. Sonuçta bu teknelerde 44 ülkenin vatandaşı vardı. Ve bu 44 ülkenin vatandaşı aslında sadece kendilerini değil, tüm vicdanlı insanları temsil ediyorlardı. Bu gemilerde ilaç vardı, çocuk maması vardı, Filistinli'nin, Gazze'nin yarasını sarmak için merhem vardı. Başka bir şey yoktu. Yani şiddet içerikli hiçbir şey yoktu. Ve buna rağmen işgalci İsrail, uluslararası hukuku çiğneyerek bu aktivistleri hukuksuzca alıkoydu. Alıkoymakla yetinmedi ve bunlara fiziki işkence etti, darp etti, onları aşağıladı ve bunu tüm dünyaya da servis ettiler. Açıkçası benim aklıma şu geldi. Siz de bak şu an ekrana taşıyorsunuz. Gerçekten bu bize şunu gösteriyor. 44 ülkenin aslında işgalci İsrail 44 ülkenin haysiyetiyle, onuruyla, izzetiyle oynuyor ve bundan da çekinmiyor. Ve bunları ekrana yansıtarak aslında bir yönüyle tüm devletlerin onuruyla oynuyor, izzetiyle oynuyor. Bir de şunu düşünün, yani tüm devletlerin, özellikle Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına eğer bu şekil kötü muamele ediyorlarsa, işkence ediyorlarsa, darp ediyorlarsa, acaba Filistinli mazlumlara nasıl bir vahşet uyguluyorlar? Bir de işin o boyutu var. Gerçekten hiçbir ilke, hiçbir hukuk, hiçbir ahlak tanımayan bu işgalci İsrail'e karşı eğer gerçekten devletler harekete geçmezlerse bu Siyonistler, bu işgalciler sadece Filistin için değil, tüm insanlık için bir tehdit arz ettiklerini bu görüntülerle, bu ekrandakilerle aslında bize gösteriyorlar. Sesim peki, geliyor değil mi?
0: Evet evet. Peki Faruk Bey, tam da bıraktığınız yerden. Şimdi evet, belirttiğiniz gibi aslında burada hedef alınan aktivistlerden ziyade 44 ülkenin, 40 küsur ülkenin vatandaşına devletlerin nezdinde yapılan bir hakarettir. Yani o ülke halkının tamamına, o ülkenin uluslararası meşruiyeti bağlamında aslında izzetine sürülen bir lekedir. Bu bağlamda peki bu 44 ülkenin, 40 küsur ülkenin söz konusu bu alçaklığa neredeyse hiç tepki vermeyişini nasıl okumak, nasıl değerlendirmek lazım? Yani neden bu acziyet, bu sefalet neden?
1: Demek ki şu ortaya çıkıyor. İşgalci İsrail sadece Filistin topraklarını işgal etmiyor. Demek ki dünya ülkelerinin yöneticilerini, idarecilerini, zihniyetlerini işgal etmiştir. Eğer bu konuda bir işgal yoksa neden o zaman bu açık açık ihlallere karşı, hukuksuzluğa karşı devletler

0: somut adım atmıyor. Evet, kağıt üzerinde kınamalar yapılıyor. İşte ekran başına geçip kameranın karşısına geçip kınamalar yapılıyor. Ya bunlar kınamalardan anlamıyor ki. Bunlar aslında hukuksuzluk yaptıklarını da gizlemiyorlar. Yani 1.000 kilometre uzaklıkta yanı başımıza gelip her türlü ihlali yapıyorlar. İşte biz de şunu söylüyoruz. Genelde hem başta İslam ülkeleri olmak üzere dünya ülkeleri biz bunu kınıyoruz. Bu kabul edilemez. Bunu lanetliyoruz. Bu bir etki oluşturuyor mu? Şimdi gerçekten açıkçası bu konuda konuşulacak söz kalmadı. Artık somut adımların atılması lazım. Bakın şu an bizim ülkemizden 78 vatandaşımız da bu şekil onuruyla oynandı. Başları eğdirildi. İşte kafaları yere bırakıldı. Bakın kötü muameleye maruz kaldı. Bunlar bizim vatandaşlarımız. Ve bizim de her şeyden önce bu soykırımcılara karşı bir yaptırım yapmamız gerekiyor. Elimizde imkan var. Ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu konuda gücü de kudreti de var. Yani hiçbir şey yapamazsak bile bu çifte vatandaş olan soykırımcıları yargılayalım diyoruz. Yani bizim ülkemizde yaşayan, ekmeğimizi yiyen, suyumuzu içen ama bu işgalci İsrail'e gönüllü askerlik yapan soykırım işleyenlere biz eğer bir ceza veremezsek bu da bir yönüyle onları daha da cesaretlendirecektir.
1: Evet.
0: Zaten özellikle bu Bengivir denen alçak biz kınama yaptıkça onlar daha da şımarıyorlar. Diyorlar biz 44 ülkenin vatandaşının onuruyla oynuyoruz. Onların başını da eğiyoruz. Onları her türlü aşağılıyoruz ve bunu gülerek de anlatıyoruz. Meydanda okuyoruz. Bunlar çıkıp karşımıza bir kınama mesajını yayınlıyorlar. Yani bu zaten onları da daha da cesaretlendirecektir. Açıkçası bu saatten sonra kınama mesajlarının ondan sonra lanetlemenin bildiri yayınlamanın zamanı geçmiştir.
1: Evet.
0: Bugün yapılması gereken bu kendi ülkelerinin vatandaşı olan başta Türkiye olmak üzere tüm devletler kendi bu vatandaşlarına yönelik yapılan ihlallerin hesabını tek tek sormalıdırlar. Ve özellikle işgalci İsrail'e destek veren firmaların bizim ülkemize adım atmaması lazım. Bunların def edilmesi lazım. Aynı şekilde bizim ülkemizden giden Ceyhan boru hattı bu yakıt eğer gerçekten yakıt borusu kesilirse Siyonizmin, Siyonistlerin bu alçakların nefesi kesilir. Bizim bunu yapmamız lazım. Bedeli ne olursa olsun. Her gün böyle onursuz yaşamaktansa bedeli ne olursa olsun bunun hesabının sorulması lazım. Gerçekten artık bizim de tahammül sınırlarımız kalmadı. Hani gerçekten bir iyi niyet besleyeceğimiz noktalar kalmadı. Yani buradan sonra bu saatten sonra artık bazı bedeller göze alınmalı. Yani risk almadan nasıl bu siyonizme karşı dururum mantığı işlemiyor.
1: Evet.
0: Gerçekten bir fayda getirmiyor. Gerekirse riskler de alınmalı. Bu memleketin evlatlarının onuru korunmalıdır yani.
1: Evet.
0: Gerçekten insanlığın onuruna sahip çıkılmalıdır. Ve bu konuda hangi devlet öne bir adım atsa sadece kendisi değil aslında çoğu onurlu insanlar da belki bunlardan cesaret alır diye düşünüyorum. Yani söylenecek söz kalmadı açıkçası. Şimdi devletlere yapacağımız hangi çağrı olacak? Yani bunlar hangi hukuku dinlediler
1: Devletlerin
0: ki bu
1: kendileri
0: hukuki çağrı
1: zaten
0: yapalım?
1: yetkilileri çıkıp onlar da çağrıda bulunuyorlar. Onlar da uluslararası
0: Evet.
1: camiayı, kurumları, kuruluşları, hukuku göreve davet ediyorlar. Maalesef böyle bir kısır döngü söz konusu 3 yıldır yaklaşık süren soykırım sürecinde. Peki aktivistlerin bu akşam Türkiye'ye geleceğiyle ilgili bir takım açıklamalar da yapıldı. Sizin programınız nedir? Konuyla ilgili bilginiz varsa onları da alalım. Sonrasında sizi uğurlayalım. Buyurun.
0: Evet, biz aktivistlerle zaten sürekli iletişim halindeyiz. İlk günden bugüne kadar sürekli bu aktivistlerin yanında olduk. Gücümüz nispetinde sesleri olmaya çalıştık. En son biraz önce aldığımız bilgiye göre ilk Türkiye'ye inen uçak 3 uçak gitmiş bu aktivistleri geçirmek adına. Toplam 428 aktivist var. Tabii farklı ülkelerin de vatandaşları da var. Bunlar ilk uçak 17.40, ikinci uçak 17.50 ve son uçak da 18'de İstanbul Havalimanı'na gelecekler. İnşallah biz de bu insanlığın onuru için mücadele eden bu vicdanlı aktivist kardeşlerimizi karşılamaya gideceğiz. Onların yanında olacağız. Yaptıkları bu onurlu mücadelenin de destekçisi olmaya devam edeceğiz. Tabii asıl yapılması gereken bu aktivistlerin maruz kaldığı zulmün hesabının sorulmasıdır. Bu hesap sorulmadığı için, açıkçası Mavi Marmara'nın hesabı sorulmadığı için bu pervasızlıklar, bu küstahlıklar işlenmeye devam ediyor. Bizzat demiş yani, biz zaten daha önce Türkiye vatandaşlarını, Mavi Marmara'yı kastederek kinlerini kusuyorlar, halen de kusuyorlar. Yani bu yönüyle bu Siyonistlerin bu ihlallerine karşı sessiz kaldığımız her saniye aleyhimize işliyor. Yani bunun faturası da açıkçası çok ağır olacak. Ancak şunu da belirteyim, belki çok vaktiniz yok. Şimdi bu aktivistleri görüyoruz. Bugüne kadar sadece Filistin halkları bu işgalci İsrail'in zulmüne bizzat şahitlik ediyordu. Ancak bugün görüyoruz ki dünyanın dört bir tarafından artık Avrupa ülkelerinden de bizzat bu Siyonistlerin, bu soykırımcıların zulmüne tanıklık ettiler. Bizzat şahit oldular. Ve bu şunu gösteriyor. Aslında Siyonizm bir yönüyle kendi sonunu hazırlıyor. Kendi sonunu hazırlamak için şu an hızlandırıyor. Bugüne kadar kendilerine Filistin topraklarını işgal ederek bir cennet, bir huzurlu ortam oluşturmaya çalışırken, bu saatten sonra ben bunu her yerde tekrar ediyorum, gidecekleri her yer onlara cehennem olacak ve insanlar bunların hesabını soracak. Halklar bunun hesabını soracak. Evet, devlet idarecileri, yöneticileri işgal edilmiş olsalar da halklar, hür vicdanlar işgal edilmemiş ve bu Siyonizme karşı da sessiz kalmayacaklar. Artık bu Siyonistler saçlarını lülelüle böyle yanaklarının üzerinden sarkarak hiçbir yerde huzur ve güven içerisinde yürümeyecekler. Göreceğiz, hepimiz buna şahit olacağız. Bugün bu Sumut filosuna yapılan müdahale aslında kendileri için tüm ortamları bir yönle tehlike arz edecek hale getirdiler. İnşallah, ben inanıyorum ve umuyorum ki şu an kendi sonunu hızlandırıyorlar.
2: Cemre FM Haber sona erdi. Çağıran Radyo. Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen sabah akşam Rablerinin hoşnutluğunu isteyerek dua edenlerle birlikte olmak için elinden gelen çabayı göster ve dünya hayatının çekiciliğine kapılarak gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan alıkoyduğumuz, kendi tutkularına uyan ve işi hep aşırılık olan kimseye de uyma. De ki, gerçek Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Ancak biz zalimler için öyle bir ateş hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer su için feryat edecek olsalar, onlara erimiş maden gibi yüzleri kavuracak olan bir su verilecektir. Ne kötü bir içecektir o, ne kötü konaklama yeridir orası. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, biz güzel işler yapanların ecrini asla boşa çıkarmayız. İşte onlara altlarından ırmaklar akan Adın cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine yaslanarak altın bileziklerle bezenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Ne güzel ödül, ne güzel bir konaklama yeri. Sen onlara şu iki adamın durumunu örnek olarak ver. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, etrafını hurmalıklarla çevirmiş ve aralarını da ekili tarlalarla ayırmıştık. Her iki bağ da aralarında bir ırmak akıttığımız için ürünlerini tam olarak vermiş ve hiçbir şey eksik bırakmamıştı. Artık onun bol geliri olmuştu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: "Ben malca senden daha zenginim ve insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm." Böylece o, kendine yazık etmiş olarak bahçesine girdi ve şöyle dedi: "Ben bu bağın bir gün yok olacağını hiç sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da düşünmüyorum. Bununla birlikte kıyamet kopsa ve ben Rabbimin huzuruna çıkarılsam bile, andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum." Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi ki: "Seni topraktan, daha sonra da meniden yaratan ve ardından da seni insan olarak biçimlendiren Allah'ı mı inkar ediyorsun? Bana gelince, ben inanıyorum ki O, Rabbim olan Allah'tır. Bu yüzden ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Bağına girdiğinde keşke maşallah, Allah'ın dışında hiçbir güç yoktur deseydin. Eğer sen beni malca ve evlatça kendinden daha güçsüz görüyorsan, şunu bil ki, belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir ve senin bağının üzerine de gökten yıldırımlar gönderir de bağın kupkuru bir toprak haline geliverir. Ya da bağının suyu çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın." Çok geçmeden bu kişinin bütün ürünleri yok edilmişti. O bağını altı üstüne gelmiş halde görünce, onun için harcadığı bunca emek ve masrafa yanarak ellerini ovuşturmaya başladı ve "Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım" dedi. Çünkü artık onun Allah dışında kendine yardım edecek yardımcıları olmadığı gibi kendi kendini kurtaracak güçte de değildi. İşte böyle bir durumda koruyuculuk gerçek olan Allah'a aittir. O ödüllendirme bakımından da, cezalandırma bakımından da en iyi olandır. Onlara örnek olarak dünya hayatını da anlat. O gökten indirdiğimiz suya benzer. Yeryüzünün bitkileri onunla sulanıp gelişirler. Ama sonunda onlar rüzgarın savurup götürdüğü kuru çöpe dönerler. Allah her şeye güç yetirendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının süsleridir. İyi işlerin kalıcı olan sonuçları ise Rabbinin katında hem sevap bakımından daha hayırlıdır, hem de ümit bağlama bakımından daha hayırlıdır. Dağları yerlerinden oynatacağımız ve senin de yeri dümdüz göreceğin günde, biz insanları hiçbirini bırakmaksızın bir araya getireceğiz. O gün onlar saflar halinde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklardır. Andolsun ki sizi ilk kez yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa sizin için bir buluşma zamanı belirlemeyeceğimizi sanıyordunuz. O gün herkesin amel defteri ortaya konulacaktır. Sen suçluların, onun içinde yazılı olanlardan korkarak, "Eyvah bize! Bu nasıl bir defter ki küçük ya da büyük demeden hiçbir şey bırakmamış, hepsini sayıp dökmüş" dediklerine tanık olacaksın. Böylece onlar dünyadayken yapmış olduklarını karşılarında bulacaklardır. Çünkü Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Biz meleklere, "Âdem'e secde edin" demiştik. Bunun üzerine onlar, iblis dışında secde etmişlerdi. O cinlerdendi. Bu yüzden Rabbinin buyruğu dışına çıkmıştı. Öyleyse şimdi siz, beni bırakarak hem de düşmanlarınız oldukları halde, onu ve soyunu mu dostlar edineceksiniz? Bu zalimler için ne kötü bir değişmedir. Ben onları ne göklerle yerin ne de kendilerinin yaratılmasında hazır bulundurmadım. Ben doğru yoldan saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmedim. O gün Allah, "Ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın" diyecek. Bunun üzerine onlar onları çağıracaklar ama onların çağrılarına cevap veremeyeceklerdir. Çünkü biz onların aralarına aşılmaz bir uçurum koymuşuzdur. Suçlular ateşi gördüklerinde içine düşeceklerini anlayacaklar ama oradan bir kaçış yolu da bulamayacaklardır. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği ayrıntılı olarak açıklamışızdır. Buna rağmen insan varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olanıdır. Kendilerine hidayet geldikten sonra, insanları inanmaktan ve Rablerinden bağışlanma istemekten alıkoyan şey, sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini ya da cezanın karşılarında hemen belirmesini beklemekten başka bir şey değildir. Oysa biz elçileri, sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Ancak inkar edenler, hakkı batıla dayanarak ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Onlar ayetlerimi ve uyarıldıkları azabı alaya almışlardır. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde, bunlardan yüz çeviren ve işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Bu yüzden biz onların kalplerine Kur'an'ı anlamamaları için perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık koymuş bulunuyoruz. Sen onları doğru yola ne kadar çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola ulaşamazlar. Ama Rabbin çok bağışlayan ve rahmet sahibi olandır. Eğer o yaptıklarından dolayı onları cezalandıracak olsaydı onlara cezalarını hemen verirdi. Ancak onlar için vaat edilmiş olan bir süre vardır ki, bu süre geldiğinde artık azaptan kurtulmak için hiçbir çıkış yolu bulamazlar. Bunun kanıtı, geçmişte zulmetmeye başladıklarında kendilerini yok ettiğimiz şu kentler, ülkelerdir. Gerçekten de biz onları yok etmek için kendilerine bir süre belirlemiştik. Bir zaman Musa, genç arkadaşına şöyle demişti. "Ben yıllarca zaman harcamam gerekse bile, iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar yoluma devam edeceğim." Ancak onlar iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da denizde yolunu bulup gözden kaybolmuştu. Buluşma yerini geçtiklerinde Musa genç arkadaşına, "Azığımızı getir, çünkü bu yolculuğumuz bizi gerçekten yordu" dedi. Genç adam, "Gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Onu bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak bir şekilde yolunu bulup denize ulaşıvermiş" diyerek karşılık vermişti. Musa, "İşte aradığımız zaten buydu" dedi. Bunun üzerine onlar hemen geldikleri yoldan izleri üzerinde geri döndüler. Oraya vardıklarında bizim kendisine katımızdan bir rahmet verdiğimiz ve kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu karşılarında buldular. Musa ona, "Sana öğretilenlerden doğru yolu bulmama yardımcı olacak olan bilgileri bana öğretmen için seni izleyebilir miyim?" diye sordu. O zat dedi ki, "Sen benimle birlikte olacaklara sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredebilirsin?" Musa dedi ki, "İnşallah beni sabredici bulacaksın. Hiçbir işinde sana karşı gelmeyeceğim." O zat dedi ki, "Eğer beni izleyeceksen, ben sana açıklama yapmadığım sürece bana hiçbir şey hakkında soru sorma." Böylece onlar birlikte yola koyuldular. Sonunda gemiye bindiler. O zat gemiyi deldi. Musa dedi ki, "İçindekilerini boğmak için mi gemiyi deldin? Andolsun ki sen çok kötü bir iş yaptın." O zat dedi ki, "Ben sana benimle birlikte olacaklara sabredemezsin demedim mi?" Musa dedi ki, "Unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bu işimde bana güçlük çıkarma." Onlar yeniden yola koyuldular. Sonunda bir erkek çocuğa rastladılar. O zat hemen onu öldürdü. Bu durum karşısında Musa, "Sen bir cana karşılık olmaksızın suçsuz bir insanın canına mı kıydın? Andolsun ki sen çok çirkin bir iş yaptın," dedi.
0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Reklamları dinlediniz.
0: Çağlar Üstü Mesaj'ın günümüz frekansı Cemre FM.

Sırada Murat Yaman var. Sizden gelen mesajlarla devam edelim inşallah programımıza. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Ben Adana'dan Alaaddin. Sizden Murat Yaman'dan Siz Uzak Durun eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmus Göksu'ya gelsin, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah

Murat Yaman'dan Siz Uzak Durun eserini dinledik. Sırada Bilal var. Bilal de sabra Bilal diyecek. Bizlere mesaj ulaşan kardeşlerimizden selamünaleyküm ve aleykümselam. Gaziantep'ten Mehmet Bulut hayırlı yayınları inşallah demiş. Allah razı olsun. Bilal Güler'den Sebra Bilal eserini istiyorum. Tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Siz değerli Kervan FM'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz demiş. Gaziantep'ten Mehmet Bulut. Teşekkürler efendim. Allah razı olsun ve aleykümselam diyoruz. Ve dinleyicimizin istemiş olduğu esere yer veriyoruz. Sonrasında buradayız inşallah.

Efendim sırada Esat Aydoğan var. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selamı, hayırlı bereketli yayınlar olsun demiş. Allah razı olsun. Esat Aydoğan'dan Yakma Ya Rabbi eseri ricamdır eser. Sizlere Yusufi Medresi'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Ustad Efe'me, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz. Teşekkür ettik efendim. Allah razı olsun. Şimdi kardeşimizin istemiş olduğu esere yer vereceğiz. Esat Aydoğan, Yakma Ya Rabbi diyecek. Akabinde buradayız inşallah.

Efendim sırada Ammar Acarlıoğlu var. Öldük mü sandın eseri. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Esselamu aleyküm, hayırlı programlar diliyorum demiş kardeşimiz. Ve aleyküm selam, Allah razı olsun. Ammar Acarlıoğlu Öldük mü sandın eseri yayınlar mısınız? Teşekkürler. İstanbul'dan Hatice Ceren kardeşimiz istemiş bizden bu eseri. Ammar Acarlıoğlu Öldük mü sandın, sonrasında buradayız inşallah.

İstek programımız devam ediyor. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam. Ben Adana'dan İzzet. Mustafa Dursun'dan Uçun Kuşlar eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun demiş Adana'dan İzzet kardeşimiz. Mustafa Dursun'dan Uçun Kuşlar eserini bulamadım. Arşivimizde yok ama başka bir gruptan, grup Kardelen'den Uçun Kuşlar eserini seçtim. Kabul buyurun inşallah. Eserden sonra buradayız inşallah.

Grup Gardeli'nden dinledik. Sırada Nurullah var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hazro'dan Miryan hayırlı bereketli yayınlar dilemiş. Kardeşimiz Allah razı olsun. Nurullah Kuray'dan Mezin bunu şeref eserini çalar mısınız? Esersiz değerli kardeş radyo çalışanlarını ve dinleyicilerine çok sevdiğim Didem ablama ve Tuğba bacıma armağan ediyorum. Selam ve dua ile Esselamu Aleyküm demişti Necmiz ve Aleyküm Selam kardeşimiz. Ama Nurullah'tan istemiş olduğunuz eseri bulamadım. O isim de bulamadım. İnşallah bir tane seçtim. Kabul buyurun. Nurullah Hebun diyecek. Akabinde buradayız inşallah.

Sırada Mikail var. Mikail hoş seda diyecek. Telefon WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Sizden gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Bir dinleyicimiz Mehmet Şükrü Benzin Kayseri'den bizlere yazmış. Uzunca bir paylaşımda bulmuş. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Şiirin uzun olması dolayısıyla alacağı zamandan ötürü özür dilerim demiş. Tüm dinleyicilerden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Aksa, Gazze, Hamas'a olan feryadım dile getirmeye vesile olmanızdan dolayı Rabbim razı olsun demiş. Şiir paylaşmış. Dilimizin döndüğünce paylaşımını okumaya çalışalım inşallah. Feryadımı duy ey Aksa diye başlıklı başlayalım efendim. Ey Kudüs, ey ötelerden müjdelenen şanlı peygamberler otağı. 124 bin nebinin secdeye kapandığı mukaddes toprak, Resulullah'ı göklere, miraca yolcu eden o mübarek kapı. Şimdi sorarım sana, dönerek gözümden kanlı yaşları, dökerek gözümden kanlı yaşları. Neden bu haldesin ey boynu bükük, bağrı yanık şehir? Neden kubben mahzun, neden sokaklarında çağlayan bir nehir? Yoksa ümmetin sana sırtını dönmesini mi bu enkazın sebebi? Biz sustukça mı kırdı zalimler senin o nazlı kalbini? Haşa, bin kere haşa, sen mi bir kabahat işledin de yalnız kaldı? Sen mi yüz çevirdin bizden, sen mi bu makus talihe daldı? Eğer senin bir kusurun varsa bu yangının, bu feryadın içinde bizim günahımız dağlardan büyük duruyor kapkara biçimde. Efendim bu şiirin daha yarısı bile değildi. Hakkınızı helal edin. Bir hayli uzunca bir şiir. Dinleyicimizden de hakkını helal etmesini istiyoruz. Uzunca bir paylaşım olmuş. İnşallah bunu böyle iki kıta halinde bizlere yollarlarsa daha iyi ve daha seri bir şekilde okuruz. Geçiyoruz diğer bir mesaja. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Bursa'dan Beyaz Yıldız Yavuz. Mikail'den Hoş Seda eseri ricamdır. Eser, sesinize kulak veren tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve çalışanlarına, aileme ve arkadaşlarıma armağanımdır. Selam ve dua ile. Diye noktalamış kardeşimiz de. Bursa'dan teşekkür ettik. Mikail Hoş Seda diyecek. Eserden sonra buradayız inşallah.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden daha var.

Efendim sırada Bir Güneş Doğuyor isimli eser var. Hayırlı yayınlar demiş. Ben Hatay'dan Musa Sayhanlıoğlu Ömer Karol'dan Güneş Doğuyor. Bir Güneş Doğuyor eseri. Aileme ve Siirt'te bulunan bacanam Hikmet Ateş ve ailesine armağan ediyorum demiş. Hatay'dan Musa kardeşimiz. Allah razı olsun. Sırada Bir Güneş Doğuyor isimli eser var. Akabinde buradayız inşallah.

Sırada Muhammed Taha var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamünaleyküm demiş dinleyici var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamünaleyküm demiş.

Rabbim yardımcınız olsun olsun. Allah'a emanet olun demiş Bingöl'den kardeşimiz. Teşekkür ettik. Allah razı olsun. Muhammed Taha Garip diyecek. Sonrasında buradayız inşallah.

Efendim sırada Grup Özden var, kokusu Ahmet olsun diyecek. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam, ben Diyarbakır Silvan'dan Didem Ahmet. Diyarbakır Silvan'dan Didem. Ahmet Savran'dan Kokusu Ahmet Olsun adlı eseri kardeşim Beyza'ya armağan olsun selam ve dua ile diye noktalamış kardeşimiz. Evet, eser Grup Özden'de Kokusu Ahmet Olsun eseri. Eserden sonra buradayız inşallah.

Efendim WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz inşallah. Sırada Şehit Muhammed Şirin eseri var. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam. Ben Şehadet. Şehitler Kervan'dan Muhammed Şirin eserini çalarsanız sevinirim demiş. Selam ve duayla Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz. Allah razı olsun. Şimdi Muhammed Şirin eseri, sonrasında tekrar buradayız inşallah. Ya.

WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Sizden gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Adana'dan Mehmet Cengiz. Abi Rehber TV'de doğa ve insan olarak radyoda da sizleri beğeniyle dinliyoruz demiş. Severek dinliyoruz, izliyoruz. Allah razı olsun efendim. Rabbim muvaffak kılsın. Grup Ustad'dan En Büyük Allah eserini çalar mısınız? Eser tüm kardeşlerime selam ve dua ile Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz. Adana'dan Mehmet Cengiz. Teşekkür ettik efendim. Allah razı olsun. Şimdi kardeşimizin istemiş olduğu esere yer veriyoruz. Sonrasında buradayız inşallah.

gelen mesajlarınıza devam edelim inşallah. Esselamu aleyküm, hayırlı çalışmalar demiş ve aleyküm selam, Allah razı olsun. Batman'dan Hasan, sizden Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini istiyorum. Bu eseri ümmetin iftiharı olan Kudüs şehitlerine armağan olsun, Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz ve bir şiir paylaşmış. Bu şiir de biraz uzun ama diğeri kadar değil. Okumaya çalışalım inşallah, dilimizin döndüğü, nefesimizin yettiğince. Zalimlerin sonu yaşasın cehennem diye başlık atmış. Kudüs'ün her sokağında mazlumun ahı saklı. Sanmayın bu zulümler kalacak yanınıza karlı. Siyonistler kurarken kanlı şer tuzakları, göklerden indirir adalet tokmakları. O katil Netanyahu tarih seni lanetler. Döktüğün masum kanı cehenneme biletler. Çocukların çığlığı yıkar saraylarınızı. Hiçbir duvar korumaz o korkak canlarınızı. Mazlumun ahı ulaştı arş-ı âlâ katına. Lanet olsun zulmün o kanlı saltanatına. Hak yiyen zalimler için titretirken her yeri, çınlasın gökyüzünde mazlumların gür sesi. Zalimler için yaşasın cehennem, Kudüs elbet gülecek, zincirler kırılacak, attığınız kanda zulmünüz boğulacak, şehitlerin kanıyla paklanan bu topraktan sizi süpürüp atacak o en mukaddes şafak. Özgürlük çağrısının yıkılmaz kalesi. Teşekkür ettik kardeşimize, Allah razı olsun. Murat Yaman, Şehadet Bir Burak eseri sonrasında buradayız inşallah.

Murat Yaman, Şehadet Bir Burak dedi. Sırada Muhammed Ali Oğuz var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Bingöl'den Ayşe. Muhammed Ali Oğuz'dan bir ilahi rica ediyorum. Sizleri dinleyen herkese armağan olsun demiş Bingöl'den Ayşe kardeşimiz. Teşekkür ettik efendim. Allah razı olsun. Muhammed Ali Oğuz dergaha geldim diyecek. Akabinde tekrardan buradayız inşallah.

0: Muhammed Ali Oğuz dergaha geldim dedi. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar demiş, Allah razı olsun. Medine Cennet Bahçesi eserini istiyorum, Allah'a emanet olun. Musaybinden Muhammed Tahir kardeşimiz. Bu isimde eser arşivde bulamadım ama Yusuf Meral'dan Medine'nin Gülü eserini sizlere armağan edelim, kabul buyurun inşallah. Eserden sonra tekrardan buradayız inşallah.
1: Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli, Medine'nin gülüsün.

Kıymetli dinleyicilerimiz, geldik bugün de programımızın, istek programının sonuna. Son eserimiz Selami'den Şehit Jani isimli eser. Bu eserle birazdan programımıza son vereceğiz inşallah. Son gelen mesajımızı da okuyalım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar dilerim demiş kardeşimiz, Allah razı olsun. Eser Sumut yiğitlerine sevgilerimle armağan ediyorum. Onlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hamas mücahitlerine de armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demiş dinleyicimiz. Şallak kervanı yürüyor bu diyarlarda. İsmini yazmamış. Şallak kervanı yürüyor bu diyarlarda. WhatsApp'a bakıyorum, orada da ismi yazmamış. İsimsiz kardeşimiz, nereden gönderilen mesaj da içeri belli değil. Kardeşimizin inşallah mesajını ilettik. Son eserimizde kendisine armağan olsun. Efendim, sürçülisan ediyoruz, affola, çalamadığımız eserlerden dolayı da hakkınızı helal edin. Bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Şimdi reklamlar.
1: Cemre FM, halkı hakka çağıran radyo.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Bu radyoda Ağabey

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Bu radyoda Ağabey Hayat var.
2: Cemre FM, tam 98.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.

Yıkıl beni ey namaz. Çöllerden topla hücrelerimi. Rahmetinin vahasında ağırla bu itik kalbi. Kıl beni ey namaz. Secdede ruhumu yeniden fısılda bana. Şah damarı yakınlığından emzir bu puslu bedeni. Kıl beni ey namaz. Küçülsün dağlar. Denizler taşsın, dağılsın kalabalıklar. Rükû rükû doğrult eğriliklerimi. Kıl beni ey namaz. İkiye bölünsün kalbim. Ortasından çatlasın kıblenin şakağından. Sevgilinin işaret parmağı değsin yeter ki göğsüme. Kıl beni ey namaz. Topla sevdalarımı kırık aynaların çatlaklarından. Ömrüme ilikle sevinçlerimi. Füruze düşler düşür alnımın şafağına. Kıl beni ey namaz. Tenim İbrahim gibi ateşe düşmüşken uzak tut nefsimin nemrudundan beni. Gül kokulu serinlikler yağdır yüreğime.

olmaz. Günahın, isyanın, nisyanın kuytusunda büyüttüğüm pişmanlığımın yüzünü yerden kaldır. Utandırma beni. Al karanlıklarımı, al karanlıklarımı. Göz bebeğinde yıka. Kıl beni ey namaz. İnsan kıl beni. Doğru kıl, duru kıl, diri kıl beni. İnsan kıl bu bedeni. Ah, alnımı dayadığım secdegahıma kim serpti bu incileri? Kim? Kim bu dua hammalı ellerimin yüküne ortak? Kim? Ah, ziyankâra çıkarak. Ah, namütenahi kavrayışın yolcusu. Ah, içimde biriktirdiğim yalnızlığın seyr-ü sefer gölgesi. Ah, gitmek, gidememektir kendinden. Amentum narasatında bir tedirginim ben. Aklımın köşe bucak ilticaları sevgilide kaldı. Hangi gaflete büründü ki ellerin sızlatıyor dokunduğu tenleri? Haydin felaha, haydin felaha. Haydin namaza, haydin kurtuluşa.

0: boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şu an Cemre FM frekansındasınız.

Bediüzzaman Beşlemesi'nden Bediüzzaman 34. Bölüm. Bediüzzaman'ın gözünde ikramlarıyla itibar kazanabileceğini düşünen kumandan odaya geldiğinde verilen yiyeceklerin hiçbirinin yemediğini görünce şaşırdı. Bunu Müslümanların domuz etine duydukları nefrete bağlayarak "Yiyecekler Müslümanların malıdır. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz." dedi. "Müslüman malıdır ama adaletsiz dağıtılmıştır." dedi Bediüzzaman da. "Neden? Bana kızarmış tavuk, arkadaşlarıma kuru ekmek vermek adalet midir sizce? Askerlikte kumandan daima farklı muamele görür. Ben kumandan değil hocayım. Onlar da talebelerimdir. Medresede hoca için de talebe için de aynı kazan kaynar, aynı kepçe dalar. Biz sizi dehşetli bir kumandan olarak biliyoruz. Buna bizi siz mecbur ettiniz. Siz vatanımızı istila etmeseydiniz biz şimdi medresede ilimle meşgul olurduk. Bizim hareketlerimizi askeri kurallar tayin eder. Askerler ancak adil oldukları ölçüde asildirler. Önünüze konan yemekte nasıl bir adalet istiyorsunuz? Ya arkadaşlarıma da kızarmış tavuk ya da bana da kuru ekmek verirsiniz. Ya da bu tavuğu onlarla paylaşmama müsaade edersiniz. Kumandanın söyleyecek bir sözü yoktu. Çaresiz bu isteğe boyun eğdi ve esaret sofrası, uhuvvet sofrası haline geldi. Yemekte olduğu gibi tedavi de Bediüzzaman'ın istediği şekilde yapıldı. Doktor önce onun yaralarını sardı, Bediüzzaman daha sonra kırık ayağını kendi elleriyle dizine kadar sıvadı, ayağında nerenin nasıl kırık olduğunu doktora iyice gösterdi. Kırık kemiklerin karşı karşıya gelerek çabuk kaynaması için neler yapması gerektiğini söyledi. Komutanlardan bile emir almayan askeri doktor, bir talebe dikkatiyle onu dinledikten sonra haklı olduğunu gördü ve tedavi sırasında sadece onun söylediklerini yaptı. Ona zaman zaman Bediüzzaman da yardım etti ve tedavi beklenenden çok daha kısa sürdü. Tedavi sırasında birkaç yerinden kırık ayağı sert hareketlerle sağa sola yukarı aşağı çevrildiği, oğulduğu, sıkıca sarıldığı halde Bediüzzaman'ın yüzünde en küçük bir ızdırap izi ve itiraz sesi bile görülmedi. Daha önce birkaç sefer yaşadığı için kırık acısını çok iyi bilen kumandan Bediüzzaman'ın bu cesaretine ve metanetine hayran kaldı. Ayağı alçıya alındıktan sonra daha iyi istirahat edebilmesi için ona hususi bir oda tahsis ettirdi. Zaten onun istediği de buydu. Esaret hayatı Bediüzzaman'ın istediği şartlarda devam etmeye başladı. Ana hasretiyle vatan hasretinin birlikte dağladığı yanık bir yüreğe sahipti genç subay. Anadolu'ya gelmeden önce de yıllarca bu ızdırabı hissetmiş ama sebebini anlayamamıştı. Geride esir bir millet ve ağlayan bir ana bırakarak gelmişti Anadolu'ya. Vatan borcu demişlerdi bu mecburi gelişin adına. Aslında o böyle bir borcun varlığına bir türlü inanamamıştı ama yine de vatanını çiğneyen kızıl ve kanlı çizmelerle başka vatanları da çiğnemeye gelmişlerdi. Gerçi o zamana kadar masuma kurşun sıkmamış, süngüsünü de sadece canı tehlikeye düştüğü anlarda kullanmıştı. Buna rağmen dağ gibi delikanlıların Allah diyerek devrilişlerini gördükçe kendisini de suçlu hissetmişti. Onların geride bıraktıklarını düşündükçe anasını hatırlamış, onu hatırladıkça da yüreğini saran hissi yangın hızlanmıştı. Birliğiyle beraber bir arazi keşfinden dönerken görmüştü o kadını. Gördüğü anda Anadolu'nun anası gibi kadınlarla dolu olduğunu anlamış ve hislerinin yüreğini kor gibi saran bir hareketlerine mani olamamıştı. Tam böyle bir kadındı anası da. Al börçeği, işlemeli önceği, beşli zımbını, dara buluş kuşağı, pullu başlığı, dokuma örtüsü ve diğer mahalli kıyafetleriyle tıpkı anasına benziyordu. Ne de olsa aynı soydan geliyorlar diye düşünmüştü. Bakışlarını ondan bir an bile ayırmadan. Asırlar önce ayrılmış olsalar da aynı kanı taşıyorlar, aynı inancı ve adetleri yaşıyorlar. Elbette birbirlerine benzeyecekler. Kadın kıl çadırın önünde dimdik ayakta duruyordu.
Karşısında bir düşman birliğinin varlığını bilmenin dikliğiydi bu biraz da. Komşuları Rus geldi diyerek göçerlerken o, ben bu toprağa Rus gelince göçeceğim diye oturmadım. Rus gelirse gebertirim diye oturdum demiş ve onların bütün ısrarına rağmen yurdunu terk etmemişti. Nihayet Rus o mezraya da gelmişti işte. Kadın da şimdi elinde satırı ile sözünde durmaya hazırlanıyordu. O sırada bütün Rus ordusu bile saldırsa bir adım geri atmamakta kararlıydı. Böyle hallerde anası da böyle dik dururdu işte. Türk adının toprağa kanla yazıldığı günlerde babasını da, beyini de, oğlunu da Ruslara karşı şehit vermesine rağmen beli bükülmemişti. Allah ve vatan için verdiği kayıplar her Müslüman gibi ona da kuvvet kazandırmıştı. O kadın da öyle bir manevi kaynaktan güç alıyor gibiydi. Onu öyle gördükçe ana hasretinin arttığını hisseden Tatar subayı yüreğinin yangınını bir nebze azaltabilmek için askerleri durdurdu. Elindeki silahı onlardan birine verdi ve sakin adımlarla çadıra doğru yürüdü. Bir ara kendisini anasına doğru koşuyormuş gibi hissetti. Kendisi Anadolu dağlarındaydı ama Orta Asya bozkırlarını çınlatan bir seda ile haykırmak istiyordu içinden. Ana! Heyecanını duyduğu gibi haykıramamış, ancak kadına biraz daha yaklaşınca onu aratmayacak bir samimiyetle seslenmişti. Ana! Yaklaşma kafir demişti kadın. Ama ondan kendisine bir zarar gelmeyeceğini hissettiği için eğilip elini öperek kadar yaklaşmış, tıpkı senin gibi bir anam var benim de demişti. O zaman kadının içini yakan hasret ateşinin ses tellerini biraz yumuşattığını fark etmişti. Benim de senin gibi ince, uzun, kara yağız bir oğlum. Ne oldu peki? Kim bilir? Şimdi vatanın hangi köşesinde, hangi kafirin kurşunlarına hedef oldu veya olmayı bekliyor? Elindeki satırı ile tek başına bir bölük askere meydan okurken zerre kadar korku duymayan kadın, oğlunu anda anda ağlamaya başlamıştı. Bunu ana hasretiyle yanan genç subayın gözlerinden süzülen damlalar takip etmişti. Biz iki bağır yanık insanız. Gel, sen bana ana ol, ben sana oğul. Olmaz evlat demişti kadın. Olmaz. Ruhumuz, hissimiz dost olsa, aklımız, kalbimiz düşman bizim. Biz ana oğul olamayız. Olsak bile kendi halimizle kalamayız. Al askerlerini var git yoluna. Eğer yapabilirsen anacığının yanına geri dön. Yapamazsan bu topraklarda boş yere arama. Anadolu'dan düşmana ana olacak kadın çıkmaz. O gün gözyaşlarıyla ayrılmışlardı birbirlerinden. Genç subay anasına benzeyen ihtiyar kadınları yürek yangınının ancak gözyaşı ile söndürebileceğini öğrenmiş ve zaman zaman hareketlenen hissiyatını bu yolla dindirmeye başlamıştı. Şimdi ise bu gizli yangını patlamaya hazırlanan bir yanardağ gibi kendi içinde kükreten hazin bir tablo yaşıyorlardı. Anadolu topraklarına ayak bastığı günden beri adını duyduğu, halkın da anlatılan kahramanlık menkıbelerini dinleyerek hayran kaldığı Bediüzzaman'ı kendi elleriyle esir etmiş, sorguya çekilmek üzere hükümet binasına getirmişti. Gerçi o kendisini Bediüzzaman'ın muhafızı sayıyor, onu Ermenilerin ve onlara yakın Rus subayının işkence ve suikast teşebbüslerinden koruyordu ama yine de bir Müslüman başka bir Müslümanı üstelik kafir hesabına esir etmesine gönlü razı olmuyordu. Bu hareketinin meşhur Rus işkencecilerinden birine benzediğini fark edince irkildi ve bütün vücudunun tepeden tırnağa titrediğini hissetti. Ruhuna binbir uçlu iğne gibi işleyen korkunç bir çocukluk hatırası canlandı gözünde. Bütün bunların sadece ölüm haberi taşıdığı günlerde gelmişti Rus birlikleri köye. Yaşlı kadın ve çocuklardan ibaret köylüleri esir evlatlarınızı serbest bırakacağız diyerek köy meydanına toplamışlardı. Ellerini arkasına bağlayıp yerinerek bu masum ve mağdur insanların arasında dolaşan kızıl suratlı Rus subayı, aksakallı, nur yüzlü, gençliğinde çok hayırlı işler yaptığı her halinden belli olan heybetli bir ihtiyarın önünde durmuş, çetelerin içerisinde ''Senin de oğlun var mı?'' demişti. Bu köyden çete huylu değil, kahraman ruhlu gençler yetişir demişti ihtiyar. Onların hepsini oğlum gibi severim. Ben öz evladını soruyorum. Vardı. Nasıl biriydi? Aşamayacağı dağ, bükemeyeceği bilek, yenemeyeceği düşman bulunmayan, kartal pençeli, şahin bakışlı,
sülün endamlı, hür fikirli ve gür imanlı bir delikanlı. Oğlunu gözünde fazla büyütmüş olmalısın ihtiyar. Esirlerin arasında böyle bir kişi yok. Ben bilirim evladımı. O halde yere şeklini çiz. Vücut hatları ona benzerse oğlunu serbest bırakacağım. Bu vaadinin arkasında hain bir emelin olabileceğini düşünen ihtiyar bir süre geri geri giden Rus subayına bakmıştı. Askerlerin ileri hareketi ile meydanın açıldığını görünce kendisine başka tercihin kalmadığını anlamış, cübbesinin uçlarını toplayıp bastonunu kavrayarak bir el hareketi ile yere irice bir insan şekli çizivermişti. Nah, işte böyle demişti subaya dönüp. Pek benzemedi galiba. Bu şekil onun vücuduna kalıp gibi oturur. Kalıp gibi ha, kalıp gibi. Makul düşünen bir insan tavrıyla ihtiyarı seyreden subay, askerlere kazma kürek getirtmiş ve her haliyle kendinden emin bir şekilde bekleyen ihtiyarın önüne koymuştu. Çizdiğin şeklin içini kaz bakalım demişti. Eğer oğlun kazdığın çukura sığarsa onu serbest bırakacağım. Söz mü? Söz. Kazmayı bir delikanlı zindeliğiyle kavrayan ihtiyar, soluğunu sıklaştırmayan bir rahatlıkla çizdiği yeri diz boyu kazmış ve bir sıçrayışta çukurdan çıkarak subayın karşısına dikilmişti. İşte hazır. Oğlunun adı neydi? Aslan. Aslanı getirin. Biraz sonra bir manga Rus askeri zor getirmişti aslanı. Gözleri, ağzı, elleri, kolları bağlı, ayakları palangalıydı. Gösteriye çıkarılıyormuş gibi bir hali vardı. İhtiyarın karşısına getirilince gözlerini ve ağzını çözdüler. Baba, oğlum. Yıllar süren hasretin bitmesine birkaç nefeslik bir mesafe kalmıştı. İkisi de birbirlerine koşacakları sırada aralarına o kızıl gölge gerilmişti. Dur bakalım. Bana söz verdin. Söz verdim ama daha ölçmedik ki. İhtiyarın bir şey söylemesine ve yapmasına fırsat bırakmadan geri geri gitmiş, elini belindeki tabancanın kabzasına götürerek kendini emniyete aldıktan sonra gözlerini ihtiyardan ayırmadan askerlere emir vermişti. Ölçün bakalım. Askerler zoraki yere yaktıkları delikanlıyı apar topar çukura yuvarlarken subay da çukurun başucuna kadar gelmişti. Kazılan yerin delikanlının vücuduna kalıp gibi oturduğunu görünce taktikler bir ifadeyle ihtiyara baktı. Hayret doğrusu demişti. Bu kadarını ancak bir baba yapabilir. Elbette. Ben onun babasıyım. O halde sözümde duruyorum. O artık senin. İhtiyar sevinçle çukura eğilip oğlunu çıkarmaya hazırlanırken subayın hırlayışı andıran hain sesiyle olduğu yerde donup kalmıştı. Onu bir dakika içinde çıkaramazsan kendi ellerinle o çukura gömeceksin. Süren işliyor.

can havliyle çukura eğilip birkaç hamlede oğlunun başını çukurun ağzına kadar getiren ihtiyar, ruhunu binbir yerinden dişleyen o vahşi sesi tekrar duymuştu. Süren doldu ihtiyar. Aynı anda parmaklar tetiğe gitmiş, süngüler köylülerin gırtlaklarına dayanmıştı. Artık neticenin değişmeyeceğini anlayan ihtiyar, oğlunun başını yavaşça çukura koymuş, ağır ağır doğrulup küreği almış ve ani bir hareketle subayın gırtlağına doğru fırlatmıştı. Ya Allah! Bu seda daha kulak zarlarını titretmeden meydan vahşi kurşun avazlarıyla yenilemiş ve ondan sonra babalar oğulları, oğullar babaları diri diri toprağa gömerek ölümden bin kat daha dehşetli haller yaşamışlardı. Aynı vahşet yüzlerce Türk köyünde binlerce kere tekrarlanmış ve bu hadiseler yıllar boyu kanlı gözyaşlarının ıslattığı hicranlı kelimelerle yeni yetişen nesillere aktarılmıştı. Kendisi ise o halleri her hatırlayışta hadiseleri bizzat yaşamanın ve yüzlerce defa dinlemenin dehşetiyle doluyordu. Ruslar şimdi de aynı oyunu devletler seviyesinde oynuyorlardı. Önce İngilizlerle ittifak etmişler, sonra da İslam aleminin ve Türk dünyasının baba gözüyle gördüğü Osmanlı Devleti'nin içerisinde karışıklıklar çıkartarak onu kendi dertleriyle baş başa bırakmışlardı. Böylece Osmanlı Devleti ile maddi manevi bütün bağlarını kopardığı Türk devletlerine kolayca hakim olmuştu. Şimdi de onlardan topladığı askerlerle Osmanlı Devleti'ni tarihe gömmeye çalışıyordu. Yani bir bakıma babayı oğullara gömdürmek istiyordu. Bunları düşündükçe kendisini o gün oğlunu gömmemek için elindeki kürekle Rus subayına saldıran ihtiyardan daha aciz ve çaresiz hissetti. Duyguları yine bir deniz gibi dalgalandı ve dalgalar göz pınarlarının eşiğine dayandı. Tam ağlayacağı sırada ayağa kaydı ama Bediüzzaman kavi bir el hareketiyle onu kavradı ve düşmekten kurtardı. O da Bediüzzaman'ın koluna daha sıkı sarıldı ve birbirlerine güç vererek vilayet binasına girdiler. Bina bütünüyle işgal edilmişti. Sadece valinin makam odası boştu. O da işgal kuvvetleri kumandanı geldiği zaman oturup istirahat etmesi için hususi oda olarak boş bırakılmıştı. Tatar subayı Bediüzzaman'ı bu odaya getirdi. Valinin koltuğuna oturttu, önüne bir sehpa koyup kırık ayağını üzerine uzatmasını sağladı. Onun istirahatini temin ettikten sonra varlığıyla onu rahatsız etmemek için geri çekildi. Maksadı dışarıya çıkıp kapının önünde beklemekti ama odanın haşmetini fark edince durup seyretmekten kendini alamadı. Bir Osmanlı valisinin makam odasını ilk defa görüyordu. Her tarafı tuğralar, ayet, hadis hatları, porselen çiniler, renkli levhalar ve sanat eserleriyle süslü böyle bir makama ancak sarığı, cübbesi ve iri cüssesiyle Bediüzzaman gibi heybetli ve haşmetli Osmanlı padişahları yakışırdı. Bunu bizzat müşahede ettikten sonra hislerine hakim olamayıp hıçkırdı. Kendisini Bediüzzaman'ın önüne atıp dizlerine kapanarak içli içli ağlamak istedi. "Bizi affedin efendim," dedi. "Yalnız siz değil, biz de suçluyuz. Allah hepimizi affetsin. Biz sizin Osmanlı'dan sonra bir gün bizi de kurtaracağınızı ümit ediyorduk. Halbuki şimdi Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah bir gün siz kendinizi maddeten kurtarırsınız, biz de sizi manen kurtaracağız. İnşallah." Genç subay hala ağlıyordu ama Bediüzzaman'a baktıkça kalbi ümitle çarpmaya ve yüzü gülmeye başlamıştı. Bu mütevekkil çehre böyle nurani ve mütebessim kaldığı müddetçe dünyada aydınlatamayacağı kalbin, dağıtamayacağı kasavetin, teskin edemeyeceği heyecanın olamayacağını hissediyordu. "Allah'tan yüzünüzün hep böyle görmesini diliyorum," diye mırıldandı. Ama bundan pek emin değildi. Ruslar ona karşı henüz zalim çehrelerini göstermemişlerdi. Bu sinsi ve sakin bekleyişin ardından kim bilir ne işkence fırtınaları kopacak, ne zulüm rüzgarları esecekti. Bunun olacağını çok iyi biliyor ve olmaması için dua ediyordu. Nitekim Bediüzzaman getirildikten hemen sonra alay kumandanı ile general bu konuyu kendi aralarında konuşmaya başlamışlardı. Alay kumandanı Bediüzzaman ve arkadaşlarının birbirlerinden ayrılmalarını ve hemen sorguya çekilmelerini, gerekirse zorla konuşturulmalarını istiyordu.
Halbuki generalin başka planları vardı. O sadece Bediüzzaman'ın ağzından bilgi almakla kalmayacak, hatta bu yola pek başvurmadan onu devlet hesabına kullanmaya çalışacaktı. Fakat bunu şimdilik alay kumandanına söylememeyi tercih etti. Türkler yeni haller karşısında her zaman dikkatli davranırlar ve gururlu olurlar dedi. Ama şartlara alıştıkça bazı hareketleri normal karşılarlar ve makulleşirler. Biz onların bu şartlara alışıp makulleşmelerini bekleyelim. Generalin bir teklifmiş gibi söylediği bu sözler aslında teklif süsü verilmiş bir emirdi. Bunu anlayan alay kumandanına da bu emre uymak kalıyordu. Çaresiz beklemeye başladılar. Bekleme süresini yine Bediüzzaman tayin etti. O, hükümet binasına yerleştikten sonra general birkaç sefer yaverini gönderip görüşme talebinde bulunmasına rağmen Bediüzzaman kabul etmedi. Bir hafta sonra tekrar yaver gelince Bediüzzaman bu sefer kabul etti. Onlar da Bediüzzaman'ı generalin yanına götürdüler. General Bediüzzaman'ı kapıda karşıladı. Askerce selamladı ve ona kendi rütbesindeki subaylardan biriymiş gibi ilgi gösterdi. Bediüzzaman da ona aynı şekilde mukabele etti. General, ilerlemiş yaşına rağmen zayıf ve sağlam yapılı bir vücuda sahipti. Sarı benizli ve uzun boyluydu. Renk olarak tam bir Rus'u andırıyordu ama tip olarak Ruslara pek benzemiyordu. Rus subayları bilhassa belli bir yaş ve rütbeden sonra hareket kabiliyetlerini kaybedip hantallaşırken general bir binbaşı kadar zinde ve hareketliydi. Bu özelliği onun bedeni kadar beynini de çalıştırdığını gösteriyor. Bediüzzaman Beşlemesi'nden Bediüzzaman adlı romanın 34. bölümünü dinlediniz. Yeni bir bölümde buluşuncaya dek Allah'a emanet olun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatı mı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
8: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 00.
0: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: radyoya da ava hayatı heye.
1: Carna une bu anrel civati merdu mirkasa runen u haberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna une khol meydana cenge bibinin denge topu tüvinga sahbikin. Canan serpişte haspa buvan rabi bazın. U carnaji Carnacı une bibinin ku şehru pilinci paş ve bu kayinti u kaleşi ekamazın çava dikevin ardi. Une kadandın u kalandın avani hazin bibinin u bedeng beci kare becin u bugin.
2: Helal o makulun sümeyi bir yâre şemal ve dizketin bafeşe gidin o diyâre şemal ve dizketin bilemin ütere bafeşe ve
0: Denge kudharike dil

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Cemre Efendi.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

biz insanız diyorsanız, hakkı savunuyorsanız, böyle sızlanıyorsanız, gelin iman pınarına. Katliamlar ulaşmadan, yaş kuru ile yanmadan, kanınız boşa akmadan, gelin hayat pınarına. Avrupa'daki medeniyet, Sırplardaki o zihniyet, sizi de yakar nihayet, gelin izzet pınarına. Gördünüz Çeçenistan'ı, Halepçe'yi, küfürdü içtirdi kanı, gelin İslam pınarına. Mezarınız açılmadan, kefeniniz biçilmeden, suçlu diye seçilmeden, gelin Kur'an pınarına. Cezayir'i, Filistin'i, Keşmir ile Filipin'i, kusuyor kafirler kini, gelin İslam pınarına. Somali, Bosna, Mısır, Eritre, Moro'da, küfür her dem katliamda, gelin dirlik pınarına. Amerika sihirbazlığı, kralların yobazlığı, bitti tilki kurnazlığı, gelin şuur pınarına. Makam, mevki, mal ve şöhret, hepsi zillet, hepsi töhmet. Birliktedir ancak izzet, gelin vahdet pınarına. Gelin rıza-i ilaha, koşun, kavuşun Allah'a, gelin vuslat pınarına.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
9: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.
10: Asla unutmayın, asıl yurdunuz ahirettedir. Gün geçtikçe dünya üzerindeki her şey eskir, her insan yaşlanır. Yaşlandıkça saçlarınız dökülür, yüzünüz kırışır, gözleriniz artık gençliğinizdeki kadar iyi göremez. Kısacık olan dünya hayatı bir çırpıda geçer gider ve sonunda ölüm gelir. Gerçek hayatsa ahirettedir ve insan asıl olarak ahiret için çalışmalıdır.
11: Biz hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM, tam 98.

kanadı kenarında boyadılar al kanadı.

Hüseyin'ime gözyaşları selasın. Nehir olsun Fırat'ın sularına karışsın. Hüseyin'e

Ey Yezid, ey alçak, dostlarınla hep lanetle yad edildin. Tarihte kara bir lekesin, her zaman lanetlendin. Ey Hüseyin'im, tarihte şan, şeref, iftiharsın. Gözümüzün nurusun, kahramansın, destansın, cansın, canansın.

0: teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr
1: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm değerli izleyenler. İç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarıyla Rehber TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Manşetlerle başlıyoruz. Günün sıcak gelişmeleri var. Tabii önce İslam dünyasındaki son sıcak gelişmelere bakacağız. Çünkü Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen, yeni varılan ateşkese rağmen de yine Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Son saldırılarda 29 sivili daha katletti İşgal rejimi. Öte taraftan Körfez'deki gerilim de devam ediyor. O gerilime ilişkin İran'dan gelen yeni açıklamalar var. İran Meclis Başkanı Galibaf'tan halkına yönelik bir mesaj paylaştı. Tabii önemli mesajlar vardı. Bu mesajların sonu Amerika'ya uzanıyordu. Onun da detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağız. İş gündeme yönelik de akşam saatlerinde sıcak bir olay yaşandı. O sıcak olay Ankara'dan geldi. Çünkü mahkeme Butlan davasında karar verdi. Mutlak Butlan CHP'de başladı. Özgür Özel görevden uzaklaştırılırken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi kararı verildi. Onun da detaylarını birazdan paylaşacağız. Çünkü CHP'de sıcak saatler yaşanıyor. Bir diğer önemli hadise de Türkiye İstatistik Kurumu'nun aileye ilişkin doğum hızına ilişkin paylaştığı son veriler. O verilere göre doğum hızındaki düşüş devam ediyor. Onun da ayrıntılarını birazdan paylaşacağız ve ana habere başlıyoruz. İslam coğrafyasındaki gelişmelerle başlıyoruz ve ilk durağımız Lübnan. Siyonist işgal rejiminin son saldırılarında Lübnan'da 29 sivil daha şehit oldu. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nasreddin son aylardaki saldırıların bilançosuna ilişkin bilgiler paylaştı. Nasreddin yaptığı açıklamada 2 Mart'tan bu yana süren saldırılarda 16 hastanenin zarar gördüğünü, 45 sağlık merkezinin kapandığını ve 116 sağlık çalışanının katledildiğini duyurdu.
1: Siyonist işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 29 kişi şehit oldu ve onlarca kişi yaralandı. Saldırılar güney ve Nabatiye'deki çeşitli kasabaları vurdu ve yerleşim bölgelerini, bir devlet hastanesinin yakınındaki alanları ve yoldaki bir motosikleti hedef aldı. Habere göre en ölümcül bombardıman Sur bölgesindeki bir kasabayı vurdu ve aralarında bir Suriyeli vatandaşın da bulunduğu 12 sivil katledildi. İşgal ordusu ayrıca Blida ve Mais Cebel sınır köyleri arasında büyük bir yıkım gerçekleştirdi ve bu da güçlü bir patlamaya yol açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana Siyonist işgalcilerin saldırılarında 3073 kişinin katledildiğini ve 9362 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nasreddin'e ise Dünya Sağlık Asamblesi'nde yaptığı konuşmada işgalci rejimin devam eden saldırılarının Lübnan'ın sağlık sektörüne ciddi zararlar verdiğini söyledi. Nasreddin'e 2 Mart'tan bu yana 116 sağlık çalışanının katledildiğini, 16 hastanenin hasar gördüğünü, 147 ambulansın saldırıya uğradığını ve 45 sağlık merkezinin kapanmak zorunda kaldığını söyledi.
0: Hizbullah'ın operasyonları da devam ediyor. İşgal rejimi bu operasyonlarda 10 askerin yaralandığını duyurdu. Hizbullah ise sınır hattında ilerleme girişimlerinin püskürtüldüğünü ve 24 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
1: Hizbullah, işgal ordusunun saldırılarına karşı misilleme operasyonları gerçekleştirdi. Siyonist işgal ordusu, Güney Lübnan'da meydana gelen son çatışmalarda 7 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının infilakı sonucu çok sayıda Siyonistin yaralandığı ifade edildi. İşgal ordusundan yapılan önceki açıklamalarda da biri Tugay komutanı olmak üzere 3 askerin daha yaralandığı belirtilmişti. Netanyahu, özellikle fiber optik teknolojili dronların sahada ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, bu tür saldırıların tespit edilmesinin giderek zorlaştığını ifade etti. Öte yandan Hizbullah, Güney Lübnan'da işgal rejimine ait bir kara ilerleme girişiminin püskürtüldüğünü ve toplam 24 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada çeşitli bölgelerde askeri birliklerin hedef alındığı ve bazı çatışmaların yaşandığı bildirildi. Hizbullah ayrıca Reşaf, Dibil, Deir Seryan ve Şam'a gibi noktalarda roket ve topçu atışlarıyla hedef alınan birliklerde doğrudan isabet sağlandığını açıkladı. Bölgedeki çatışmalar sürerken Lübnan Sağlık Bakanlığı da hava saldırılarında sivillerin katledildiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Özellikle Deir Kanun ve Deir el-Duvar bölgelerine yönelik saldırılarda kadın ve çocukların da şehit olduğu aktarıldı.
0: İşgal ordusu Gazze'de de ateşkesi tanımıyor. Soykırımcı Siyonistler Gazze'ye yönelik düzenledikleri saldırılarda 4 Filistinli ile 2 insanı yardım tırının sürücüsünü katletti.
1: Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze'de soykırım saldırılarını ve savaş suçlarını sürdürüyor. Filistin haber ajansı Vafa'ya göre Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Karara beldesinde Siyonist işgalcilerin ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde işgal ordusuna ait drone'un bir grup Filistinli'yi hedef alması sonucuysa bir kişi katledildi. Çok sayıda kişi yaralandı. Soykırımcı Siyonistlerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Mevasi bölgesinde ateş açması sonucu da iki Filistinli sivil şehit oldu. Filistin basınında çıkan haberlere göre Siyonist işgalcilerin Mevasi'deki saldırısında insani yardım tırı sürücüleri katledildi. Cibaliye beldesi ve Halava mülteci kampı da işgal ordusunun hedefindeydi. İşgal rejimine ait dronların saldırıları sonucu iki Filistinli yaralandı.
0: İran gündemiyle devam ediyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf halkına yönelik bir mesaj paylaştı. Ateşkes sürecine rağmen ABD'den tehditlerin sürdüğünü belirten Galibaf, İran Silahlı Kuvvetleri'nin olası saldırılara karşı hazırlıklarını güçlendirdiğini vurguladı. Ekonomik direnç ve ülke içi birliğin korunmasına dikkat çeken Galibaf, bunun caydırıcılık açısından kritik önemde olduğunu söyledi.
1: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, halka hitaben sesli bir mesaj yayımladı. Mesajında, ateşkes sürecine rağmen düşmanların hedeflerinden vazgeçmediğine vurgu yapan Galibaf, düşmanın açık ve gizli hareketleri, ekonomik ve siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni bir savaş turu ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor, ifadelerini kullandı. ABD'nin önünde ilki savaşı sonlandırmak, ikincisi de savaşı yeniden başlatmak olarak iki seçenek olduğuna işaret eden Galibaf, İran'ın muhtemel saldırılara karşılık verme hazırlığını güçlendirmesinin ve ekonomik direncini artırmasının düşmanı caydırmak için önemli olduğuna vurgu yaptı. İran'ın ateşkes süresince hazırlıklar yaptığını aktaran Galibaf şöyle devam etti. Güçlü silahlı kuvvetlerimizin ateşkes fırsatını, askeri gücümüzü yeniden inşa etmek için en iyi şekilde değerlendirdiği hususunda milletimizi temin ederim. Allah'ın izni ve halkın desteğiyle bugün düşmanı şaşırtacak ve İran'a tekrar saldırmanın pişmanlığını onlara kesinlikle yaşatacak hazırlıklar içindeler. Ülkeye yönelik saldırılara karşı koymanın bir diğer önemli faktörünün halkın sürekli azmi olduğunu belirten Galibaf, düşmanların İran'ın hiçbir koşulda, hiçbir kuvvete boyun eğmeyeceğini henüz anlayamadığını ifade etti. İran'da halkın dış tehditlere karşı koymanın yanı sıra günlük yaşamda ekonomik sorunlarla da karşı karşıya kaldığını ve bu durumun farkında olduklarını söyleyen Galibaf, İran düşmanlarının en büyük yanılgılarından biri buydu. İnsanların hayatı zorlaşırsa ve baskı artarsa ulusal birliğin zayıflayacağını düşündüler. Ancak İran halkı son haftalarda düşmanla mücadele alanında hala var olduğunu kanıtladı, dedi. Galibaf, halkın ekonomik sorunlarını gidermek ve temel ihtiyaç maddelerinin tedariki konularını incelemek üzere mecliste özel bir denetleme komitesinin oluşturulacağını aktardı.
0: İran, ABD ile yürütülen müzakerelerde Pakistan'a yanıtını bildirdi. Tahran, daha önceki şartlarını yinelerken Hürmüz'de yeni bir deniz kontrol alanı ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmeleri kritik eşik olarak nitelendirip tehditleri yineledi.
1: İran, Pakistan aracılığıyla yürütülen diplomatik temaslar kapsamında ABD'den gelen yeni bir yanıtın değerlendirildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın iletilen görüşleri incelediğini ve müzakerelerin devam ettiğini belirtti. İran tarafı müzakerelerde Gazze dahil olmak üzere bölgede çatışmaların sona erdirilmesi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve deniz ticaretine yönelik kısıtlamaların kaldırılması gibi taleplerini yineledi. ABD Başkanı Donald Trump'sa yaptığı açıklamalarda sürecin tam bir dönüm noktasında olduğunu söyledi. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde durumun hızla kötüleşebileceğini belirterek "Doğru cevapları almalıyız" ifadesini kullandı. ABD tarafı müzakerelerin son aşamalara geldiğini savunurken, olası bir başarısızlık durumunda askeri seçeneğin masada olduğu mesajı da verildi. Bölgedeki gerilim sürerken İran, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz yetki alanı ilan etti. Basra Körfezi Boğazı Otoritesi tarafından duyurulan düzenlemeye göre, boğazdan geçiş yapacak ticari gemilerin önceden izin alması ve belirlenen rotalara uyması gerekecek. Yeni uygulama, Hürmüz Boğazı'nın geçiş düzeninde daha sıkı bir kontrol mekanizmasına geçildiği şeklinde yorumlanıyor. İran, bu düzenlemenin özellikle askeri olmayan gemiler için geçerli olacağını belirtiyor.
0: Trump'la Netanyahu 19 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ne konuştu? Hala o Amerikan basınında tartışıyor. İran konusunda izlenecek yol üzerinde konuşmuşlardı. Bu konuda görüş ayrılığı yaşadıkları iddia edildi. ABD basınına göre görüşme sonrası Netanyahu telaşa kapıldı.
2: I find him to be a tremendous guy.

BD Başkan Adana'nın ele alındığı belirtilen detaylarına ele alındığı belirtilen telefon görüşmesi verdi. Trump öne sürüldü. Mayıs'ta yaptığı ve İran'la ele alındığı belirtilen telefon görüşmesinin detaylarını aktaran Netanyahu'nun izlenecek yol niyet mektubu üzerinde çalıştıklarını Netanyahu'nun görüşüldü. Netanyahu'nun ilerleyen öne sürüldü. Görüşmede Trump'ın Washington'a gitmek ya ara bulucuları öldü. Ayrıca Katar'la Pakistan'ın diğer bölgesel ara bulucuların da katkısıyla revize edilmiş barış metni hazırladığı iddia edildi. Bir Arap yetkili, Katar'ın son taslak hakkında İranlılarla görüşmek üzere bu hafta başında Tahran'a heyet gönderdiğini öne sürdü. Ayrıca İran'ın bu taslağı kabul edip etmeyeceğinin ya da tutumunda önemli bir değişiklik yapıp yapmayacağının belirsiz olduğu iddia edildi.

0: Günlerdir konuşulan CHP'de mutlak tartışmaları sonuçlandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'de mutlak kararı verdi. Özgür Özel görevden uzaklaştırılırken Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının göreve iadesine karar verildi. Ayrıntılar haberimizde.
1: CHP'de mutlak kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP için mutlak kararı verdi. Mahkeme 4 ile 5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. olağan kurultayını iptal etti. Özgür Özel, Merkez ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu, parti merkezi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini kararlaştırdı. Kararın ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün 6 ay süren suskunluğunu bozarak bir video paylaşmış, dolaylı olarak parti yönetimini eleştirmişti.
2: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
1: CHP arınmalı diyerek Özgür Özel'i hedef alan Kılıçdaroğlu'nun videosunu partinin 22 milletvekili de paylaşmıştı. CHP'nin 38. olağan kurultayı için usulsüzlük ve oylamaya hile karıştırma iddiasıyla açılan davada 12 isim sanık olarak yargılandı. Bu isimler arasında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da var. Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu dosyada mağdur olarak yer alıyordu. Son duruşma 6 Mayıs'ta yapılmıştı. Peki mutlak butlan ne anlama geliyor? Bir işlemin baştan itibaren kanuna, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olmasıdır. Bu durumu düzeltmek mümkün değildir. İşlem hukuk dünyasında hiç gerçekleşmemiş sayılır. Butlan, hukuki bir işlemin veya sözleşmenin kanuna aykırılıklar nedeniyle hükümsüz ve geçersiz olmasıdır. Hukuken ölü doğmuş veya hiç yapılmamış kabul edilir.
0: Borç yapılandırılması ve varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Söz konusu kanun teklifine göre bazı SGK borçları için taksit süresi 72 aya kadar çıkarılacak. Türkiye dışında elde edilen kazanç ise 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak. Ayrıca verilen bir önerge ile varlık barışına girişim sermayesi yatırım fonları da dahil edildi.
1: Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Kabul edilen varlık barışına göre Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi müstesna tutulacak. Bu hüküm 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Ayrıca kabul edilen bir önergeyle varlık barışına girişim sermayesi yatırım fonları da dahil edildi. Öte yandan gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşları vergi dışı bırakıldı. Bu istisna Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcı firmalarda çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak.
0: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan doğum istatistikleri 2025 raporu Türkiye'de doğurganlık hızındaki düşüşün sürdüğünü ortaya koydu. Son verilere göre toplam doğurmanlık hızı 2001 yılında 2,38 seviyesindeyken 2025 yılında 1,42'ye kadar geriledi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu doğum istatistikleri 2025 raporunu yayınladı. Verilere göre toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeyken 2025 yılında 1,42'ye kadar geriledi. Canlı doğan bebek sayısı da aynı dönemde ciddi düşüş gösterdi. 2001 yılında 1.323.000 olan canlı doğum sayısı 2025 yılında 895.374 olarak kaydedildi. Doğan bebeklerin %51,4'ünü erkek, %48,6'sını ise kız çocukları oluşturdu. Nüfusun kendini yenileme seviyesi kabul edilen 2,10 doğurganlık oranının altına Türkiye ilk kez 2017'de düştü ve bu tarihten sonra düşüş eğilimi kesintisiz devam etti. İl bazında doğurganlık hızının en yüksek olduğu ilin 3,15 çocukla Şanlıurfa olduğu görüldü. Şanlıurfa'yı 2,53 çocukla Şırnak ve 2,23 çocukla Mardin izledi. Doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,09 çocukla Bartın oldu. Bartın'ı 1,10 çocukla İzmir, 1,11 ile ise Eskişehir, Ankara ve Zonguldak takip etti. 1000 kişi başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı da gerilemesini sürdürdü. 2001 yılında 1000'de 20,3 olan oran 2025 yılında 1000'de 10,4'e düştü. Raporda yaş gruplarına göre doğurganlık dağılımındaki değişime de dikkat çekildi. 2001 yılında en yüksek doğurganlık oranı 20 ile 24 yaş grubunda görülürken 2025 yılında en yüksek oran 1000'de 96 ile 25 ile 29 yaş grubuna kaydı. Annelerin doğum yaşında da yükseliş kaydedildi. Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 2001 yılında 26,7 iken 2025 yılında 29,4'e yükseldi. Doğum sıralamasına ilişkin verilerde ise 2025 yılında doğumların %42,8'inin ilk çocuk olduğu görüldü. İkinci çocuk doğumlarının oranı %30,5 olarak açıklandı. Rapora göre 2025'te toplam 29.060 çoğul doğum gerçekleşti. Doğumların %3,3'ü çoğul doğum olarak kaydedildi. Bunların büyük bölümünü ikiz doğumlar oluşturdu.
0: Medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği belirtildi. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da bir adres olmak üzere toplam 25 adreste 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi'nin de bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Serenay Sarıkaya'da gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanınmış isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması 8 Ekim 2025'te başladı ve o günden bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim, ifade ve uyuşturucu için kanla saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.
0: Yasa dışı bahis soruşturmasının merkezinde bu kez Hakkari ve Kocaeli var. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Hakkari'deki operasyonda 33 kişi yakalandı. Bunlardan 24'ü tutuklandı. Kocaeli merkezli 3 ilde daha yasa dışı bahis operasyonu vardı.
1: Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı değerlendirilen şüphelilerin hesapları incelendi. Söz konusu ağın Hakkari ayağında yer alan şüphelilerin 6 milyar lira illegal işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bunun üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalarda tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleriyle Van ve Tekirdağ'ı kapsayan operasyonda 49 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla 9 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Kocaeli merkezli 3 ilde de yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken bir kişinin cezaevinde olduğu, bir zanlınınsa firari olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri üzerine suça karıştıkları belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
0: Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a kurbanlık getiren besiciler bayrama sayılı günler kala pazarda yaşanan hareketlilikle ilgili İlki Haber Ajansı'nın muhabirine konuştu. Getirdikleri kurbanlıkların yarısına yakınını satan kimi besiciler geri kalan kısmını da hafta sonu satmayı hedeflediklerini dile getirdi.
1: İstanbul'daki kurban pazarlarından birisi Bahçeli Evler'de yer alıyor. İlçe belediyesi tarafından Çoban Çeşme'de hizmete sunulan kurban satış alanında bu yıl 117 çadır kuruldu. Bahçeli Evler pazarına yaklaşık 3000 büyükbaş, 4000 de küçükbaş kurbanlık getirildi. Kurbanlık satışlarındaki son durum ve beklentileriyle ilgili İlka muhabirine konuşan besicilerin çoğunluğu getirdikleri kurbanlıkların yarısını sattıklarını ifade etti.
3: Hayvanlarımız güzel, kaliteli. Kaçırmayın derim. Fiyatlar uygun abi. Yani şimdi niye uygun? Yeme samana girdiye bakarsan çok uygun. Ama alıcıya da bakarsan çok pahalı. Ortaya buluyoruz abi ya. Kurtarırsa işte et kiloyu kurtardı. Et mesela 620 lira kesi. Biz 670, 680, 700 lira o gibi civarlarda et kilo hesaplayıp verip gidiyoruz yani.
4: Abi hayvanın kilosuna göre şimdi 800-850 kilo canlı hayvanlarımız 370-340-350 civarında gidiyor. Yani randıman olarak yani bazı hayvanda %58 randıman olur. Bazı hayvanda %50 randıman olur. Randımanına göre, kilosuna göre fiyat istiyoruz abi.
5: Allah bereket versin. Valla yarısını sattık. Allah nasip ederse inşallah. İnşallah yarısını da satacağız. Fiyatlar da geçen seneki rakamlara göre uygun. Satılıyor hayvanlarımız, satılıyor şu anda. Yani müşterilerimizi bekliyoruz.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı öncesi pazarlardaki son durumu değerlendirdi. Bayraktar, 3 milyondan fazla kurbanlığın alıcılarını beklediğini söyledi.
1: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uzmanlardan kurbanlıklara dair değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke ekonomisinin bu süreçte fayda gördüğünü söyledi.
6: Son yıllardaki kurban satış verileri dikkate alındığında 2026 yılında yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvanın kesileceği tahmin ediliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak temelimiz hem üreticilerimizin emeğinin karşılığını aldığı hem de vatandaşlarımızın dini vecibelerini huzur içinde yerine getirebildiği bir kurban bayramı yaşanmasıdır.
1: Bayraktar, et ve süt kurumunun besicilerin elinde kalan hayvanları almasının önemine de dikkat çekti.
6: Bayram döneminde satışların beklendiği düzeyde gerçekleşmemesi halinde elde kalan hayvanların et ve süt kurumu tarafından üreticinin yaptığı ek masraflar da dikkate alınarak mağduriyet oluşturmayacak fiyatlarla satın alınması büyük önem taşıyor. Bu yaklaşım kurbanlık yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından kritik görülüyor.
0: Bu arada Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarlarda da yoğunluk yaşanıyor. Lokum, şeker, kahve, kuru yemiş ve baharat ürünlerine rağbet olurken esnaf fiyatlarda büyük bir artış yaşanmadığını belirtiyor.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te bayram alışverişi hareketlendi. Özellikle lokum, kuru yemiş, şeker ve baharat ürünlerinde yoğunluk yaşanırken esnaf siparişlere yetişmekte zorlandığını, 270-200. Vatandaşlarsa kaliteli ve güvenilir ürünleri tercih ettiklerini kaydetti.
7: Bayram kalabalığı başladı evet de hem baharat hem şeker konusunda çok fazla satışlarımız var. Lokum, kuru yemiş aynı şekilde. Yoğunluk şu an devam ediyor. Şu an Kurban Bayramı olduğu için daha çok baharat ağırlıklı satış yapıyoruz. Biz kendi mağazamızda da lokum konusunda çok fazla çeşitimiz olduğu için yine en çok lokum ve kahve.
1: Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar daha çok lokum ve şekerleri tercih ettiler.
8: En çok burada aldığımız lokum ürünleriyle çerez ürünleri. Çünkü imalatı kendilerinde diyorlar.
9: Bayrama biraz birkaç gün daha var. Yavaş yavaş telaşlar da başladı. Genelde lokumlu tür şekerleri daha çok tercih ediyoruz.
10: Bayramda çocukların yediği yumuşak şekerler, bunları tercih ediyoruz. Havalar da sıcak malum. Çevredir, koladır. Böyle yani. Belli başlı yerlerden genelde tercih ediyoruz. Yani herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum.
1: Batman'daki şekerleme esnafında da hareketlilik başladı. Batman esnafı, bayram alışverişlerinin özellikle son günlerde yoğunlaştığını belirterek, erken alışveriş yapmanın daha avantajlı olduğunu kaydetti.
11: Draje, çikolata, şekerleme bölümümüz hepsi eksiksiz bir şekilde tamamdır. Bol çeşidimizde, en iyi kaliteyle. Fiyatlarımız Ramazan bayramına aynıdır.
12: Tezgahlarımızı açtık, müşterilerimizi bekliyoruz. Vatandaşlarımıza her zamanki gibi hizmet sunmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi şekerlerimiz hazır. Şimdiden alsalar çeşit bolluğundan ötürü istedikleri şekeri bulabilme imkanları var. Ama son günlere doğru maalesef çeşitler azaldıkça istediğimiz şekeri de bulamayabiliyoruz yani.
0: Umut Kervanı Bursa'da Kurban Bayramı öncesinde sosyal market projesi kapsamında yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu. Aileler markette yer alan temel ihtiyaç ürünlerini kendi ihtiyaçlarına göre seçerek alırken yardım çalışmalarının bayrama kadar süreceği belirtildi.
1: Bursa Umut Kervanı Derneği Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu. Sosyal market projesi sayesinde aileler kendilerine sunulan ürünler arasından ihtiyaç duydukları temel gıda ve yaşam malzemelerini kendi tercihlerine göre seçebiliyor. Böylece aileler hem ihtiyaçlarını belirleme imkanı buluyor hem de alışveriş ortamında destek almanın mutluluğunu yaşıyor. Gönüllüler de ailelerin alışveriş sürecinde yardımcı oluyor. Yardım almaya gelen vatandaşlarsa yapılan desteklerden dolayı hayırseverlere ve dernek gönüllülerine teşekkür etti. Bursa Umut Kervanı Derneği Başkanı İsa Güvendik, bayram öncesi ve sonrası yardımların devam edeceğini söyledi.
13: Aile sayılarımız artıyor, dağıtımlarımız daha da artarak devam ediyor. Mayıs ayında da dağıtımlarımız başladı. Bugün ikinci günümüz. İki günden beri dağıtımlarımızı yapıyoruz. Yüzlerce ailemiz geldi. İhtiyaçlarını gönüllerince alıyorlar. İhtiyaçlarını karşılıyorlar. Zaten kermesimizi yaptık. Hamdolsun kermeste gelen miktarları ailelerimize dağıtıyoruz.
1: Güvendik, hayırseverlere de teşekkür etti.
13: Çalışanlarımız inşallah böylece bayrama kadar devam edecek. Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmayan, sürekli destekleyen, muhtaç ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılayan, yetimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayan, hem gıda olarak hem sosyal marketimizi destekleyerek hem bayramda etler olarak hem de onların yaptıkları bağışlarla onların harçlıklarını ihtiyaçlarını karşılayan, nakdi olarak da ihtiyaçlarını karşılayan tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Onlar iyi ki varlar. Onlarla birlikte olmak, onlarla beraber çalışmak, bu hayırda ortak olmak bizi çok memnun ve mutlu ediyor.

0: Mayıs ayının son günlerindeyiz. Fakat yağmur etkisini arttırmaya devam ediyor. Hatay'a gideceğiz çünkü Hatay'da şiddetli yağış sonrası yaşanan heyelanla birlikte müstakil bir ev çöktü. Yaşanan afette 3 kişi kurtarıldı. Ancak hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.
1: Böyle oluyor. Yani daha önce eski zamanlarda oluyor da bu kadar afet olmadı yani. Bu hakiki bir afettir yani. Hayvanlarımız sefer oldu.
2: Hatay'da şiddetli yağış etkili oldu. Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagut mahallesinde yağışla birlikte heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi nedeniyle Hacı Ömer Alpagut mahallesindeki dağ yamacına inşa edilen ev çöktü.
3: Şu yukarıdan bir ev yıkıldı. İçinde 5 tane yaralı var. Bir kişi maalesef kaybettik. Şu anda arkadaşlar, AFAD gelen arkadaşlar, polis arkadaşlar hepsi yardımcı oldu. Allah razı olsun.
2: Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılan biri çocuk 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Hatay genelinde etkisini artıran yağış nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ulaşım aksadı. Antakya'da çevre yolu göle döndü. Sel nedeniyle çevre yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisinde mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Antakya Samandağ Karayolu'ndaki köprüde çökme meydana geldi. Samandağ'ın Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi. Belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalar ile çöken köprünün onarımı için çalışma başlattı.
0: Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi ve yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini yayımladı. Açıklanan son verilere göre hem tarımda maliyetler hem de ihracat odaklı üretici fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam etti.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %34,26 oranında arttı. Yükselişte gübre ve enerji kalemleri belirleyici oldu. Aylık bazda %3,89, yılbaşına göre %11,25, yıllık bazda %34,26 tarım maliyetlerindeki artışta en dikkat çeken kalem gübre oldu. Yıllık artış %48,33, aylık artışsa %9,69 olarak kayıtlara geçti. Gübre ve toprak geliştiricilerdeki bu sert yükseliş, üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekmeye devam etti. Yurt dışı üretici fiyat endeksi de %35,07 olarak paylaşıldı. Aylık bazda %4,16, yılbaşına göre %15,33, yıllık bazda %35,07. Bu oranlar geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir hızlanmaya işaret etti. Enerji fiyatları ise ihracatçı üzerinde baskı kuruyor. Sanayi sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı %46,81, imalat sanayi %34,87 artış yaşandı. Ana sanayi gruplarında da en dikkat çekici artış enerji kaleminde oldu. Enerji yıllık bazda %125,66, aylık bazda ise %14,96 artış gösterdi. Enerji fiyatlarındaki bu sert yükseliş, ihracat maliyetlerini artıran en önemli unsur olarak öne çıktı. TÜİK verileri, Türkiye ekonomisinde hem üretim maliyetleri hem de ihracat fiyatları tarafında enflasyonist baskının sürdüğünü ortaya koydu. Tarımda gübre, sanayide ise enerji kalemleri maliyet artışlarının ana sürükleyicisi olmaya devam ediyor.
0: ...2026 yılındayız ancak hala açık bırakılan fosfetik çukurlarıyla bozuk yolların haberini yapıyoruz. Sıradaki haber kalkınmanın pek de uğramadığı bölgeden. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Bağvar mahallesindeki fosfetik çukurları yine tehlikeye saçıyor. İlki Haber Ajansı'na konuşan mahalle sakinleri ilgili kurumların farklı gerekçelerle sorunun çözümünü hep ertelediğini dile getirdi.
2: Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Bağvar Mahallesi 3019 ve 3080 numaralı sokaklarda yıllardır süren kanalizasyon sorunu mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Çevre sakinleri altyapı olmadığından dolayı her evin yakınında foseptik çukurlarının açıldığını, dolan çukurlardan taşan atık suların mahallenin farklı noktalarında biriktiğini dile getirdi.
4: Belediye başvurmamıza rağmen Diski, Büyükşehir, yani hiçbir yeri bırakmadık. Ha bu önümüzdeki ay, 5 ay sonra, 6 ay sonra ve hiçbir yerden sonuç, netice alamadık. Ha görüyorsunuz, yani foseptik çukurları yazın kokudan dışarıya çıkamıyoruz. Kışın yolun olmaması nedeniyle çocukları yani çamurun içinden okula gönderiyoruz.
5: Bu keçi foseptik çukurun içine düşmüş. Yani nereden bakarsanız 24-25 saat geçmesine rağmen bak keçi ayakta duramıyor. Hani bu Allah korusun keçi değil de çocuk da olabilirdi.
2: Mahalle sakinlerinin iddialarına göre altyapı sorunlarına gidermek için başvurdukları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tamam ilgileneceğiz yanıtına rağmen şu ana kadar tek bir çalışma yürütmüş değil.
6: Hani gelen herkes bir çözüm bulacağız deyip gidiyor ve sonrasında hiçbir çözüm olmuyor. Bir de bu gelen su temiz su olduğu zaman da sıkıntı olmaz ama kirli su. Biz bu çamurun ortasında inanın normal bir terlikle ayakkabıyla gidip gelemiyorduk. Tuvaletlerdeki sular yani şu an altyapı olmadığı için herhangi bir yere gitmiyor ve artık böyle taşıyor. Mahalle aralarına taşıyor.
2: Belediyeyi sorumluluk almamakla eleştiren mahalle sakinleri hem Büyükşehir hem de Sur Belediyesi'ne tepki gösterdi.
7: Başka partilere ben bir şey demiyorum çünkü adamlara oy kullanmamışım, oy vermemişim. Ben sadece bu kendi partime oy verdiğim partiye diyorum, HDP diyorum, bir de Sur Belediyesi'ne diyorum. Oy zamanı geldiğinde biz zaten şahıslarına değil, kendi sembolümüze oy verdiğimizden dolayı da bu hizmeti de alamıyoruz. Ben onları eleştiriyorum şu an. Söz veriyorlar, yani 21. yüzyıldayız, adamın çocuğu betonda yürüyorsa benimki niye çamur içinde veya içinde yürüyor? Affedersiniz. Ve kendilerini bu hizmette adamalarını istiyorum. Sadece gidip orada oturup da koltuk sevdalığı yapmasınlar. Ya ben kendi şahsıma da onları kötülediğimden kendimi de kötülüyorum. Gerekeni de yapmalarını istiyorum.
0: Kimi bölgelerde havaların ısınmasıyla kene vakaları bir kez daha görülmeye başlandı. Her yıl yapılan uyarıları bu yılda yapmakta fayda var. Artan kene vakalarına karşı basit korunma yöntemleri elbette büyük önem taşıyor. Uzmanlar erken müdahale ve doğru korunma yöntemlerinin önemine dikkat çekiyor.
2: Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kene vakalarında artış yaşanırken uzmanlardan önemli uyarılar yapılıyor. Batman Merkez Bıçakçı Köyü Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Doktor Şebnem Ceren Ertek özellikle kırsal alanlarda vakaların daha sık görüldüğünü belirterek korunma yöntemleri ve hastalığın belirtileri hakkında açıklamalarda bulundu. Ertek, özellikle bahar ve yaz aylarında tarım arazileri, bağ, bahçe, ormanlık alanlar, piknik yerleri ve ahır gibi bölgelerde kene temasının daha fazla görüldüğünü belirtti.
8: Piknik alanından döndükten sonra tüm vücudumuz kontrol etmeli. Kulak arkası, kasıklar, diz arkasındaki bölgelere özellikle dikkat etmeli. Varsa kene çıkarmaya çalışmalı. Yalnız bunu yaparken eldiven, naylon poşet gibi bir cisim tercih edilmeli. Bununla çıkaramıyorsa kesinlikle müdahale etmemeliyiz. En yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız.
2: Ertek, Kırım Kongo kanamalı ateşinin belirtilerine de değindi. Vatandaşların yanlış müdahalelerden kaçınması gerektiğini vurgulayan Ertek,
8: Kırım Kongo kanamalı ateşine sebep olacak şekilde hasta ederse ateş, ishal, kusma, baş ağrısı, bulantı gibi belirtiler meydana gelmektedir. En son ölüme kadar gidebilmektedir, ağır kanamalara yol açabilmektedir. Bakanlığımız bu konuda acil servislerde, halk sağlığına bağlı kuruluşlarda çeşitli eğitimler düzenlemektedir. Kırım Kongo kanamalı ateşi hakkında bilgiler vermektedir.
2: Özellikle çocukların açık alan dönüşlerinde kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.
8: Böyle bir vakayla karşılaştığında üzerine kolonya, sigara, basma gibi yanlışlarda bulunmamalıdır. Kişi eğer ne yapması gerektiğini bilmiyorsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Açık alanlarda.
0: ABD'li ünlü yorumcu Tucker Carlson, Siyonist Kanal 13'ün yayınında sunucunun İran'dan terör devleti diye bahsetmesine tepki gösterdi. Carlson, Gazze'de binlerce çocuğu katletmişken terör rejimi ifadesini kullanmadan önce durup düşünmen gerekiyor dedi.
9: So you don't believe Donald Trump? I don't believe Donald Trump, and I also think as an Israeli, you should pause before using the phrase terror regime, since you live in a country that just murdered thousands of children in Gaza. We should all pull back a little bit on the rhetoric.
2: ABD'li ünlü yorumcu Tucker Carlson, işgal rejimi televizyonu Channel 13'te konuk olduğu yayında İran saldırısı nedeniyle ABD ve soykırımcı Siyonistlere sert dille eleştirdi. Konuk olduğu yayının sunucusu Udi Segal'ın İran'dan bahsederken terör devleti ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.
9: I don't believe Donald Trump, and I also think as an Israeli you should pause before using the phrase terror regime, since you live in a country that just murdered thousands of children in Gaza. We should all pull back a little bit on the rhetoric.
2: Ahlakını kaybetti dediği Siyonist işgal rejimini ırkçılıkla suçlayan Carson, Araplara hayvan ya da insanaltı varlık gibi muamele ediyor. İsrail insanları öldürmekle övünüyor diye konuştu. Carson, Trump'ın savaşa girme kararını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD medyasındaki İsrail destekçilerinin baskısına boyun eğmek olarak değerlendirdi. İsrail Başbakanı, sandığımdan çok daha zayıf olduğu ortaya çıkan Amerikan Başkanı Trump'ı ABD'ye zarar veren bir savaşa sürükledi diyen ABD'li yorumcu, ABD'nin Tel Aviv'e ve işgal ordusuna maddi desteği kesmesi gerektiğini belirtti.
0: Tekrar Filistin'deyiz, Gazze'deyiz. Gazze'de sınır kapılarının kapalı tutulması ve insani yardımların engellenmesi nedeniyle yaklaşık 1,6 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya. Azalan yardımlar ve finansman yetersizliği bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.
2: Siyonist işgalciler ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Sınır kapılarının kapalı tutulması nedeniyle Gazze'de yaklaşık 1,6 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Konuyla ilgili yapılan son açıklamada yaşanan insani krizin boyutlarına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre insani yardımlardaki azalma ve finansman yetersizliği nedeniyle doğrudan kıtlık riskiyle karşı karşıya olunduğu belirtildi. Dünya Merkez Mutfağı Kuruluşu'nun mali baskılar nedeniyle Gazze'de günlük dağıttığı yemek sayısını 1 milyondan 100 binler seviyesine düşürdüğüne işaret edildi. Açıklamada bunun sıcak yemeklere bağımlı binlerce ailenin durumunu daha da kötüleştireceği vurgulandı. Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze'de temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi amacıyla uluslararası topluma acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulunuldu. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı, tedavi için Gazze'den çıkışına izin verilenlerin sayısının ihtiyacı karşılamadığını belirtti. Gazze dışında tedavi için listelere kayıtlı binlerce hasta ve yaralının hala çıkış izni beklediği kaydedildi. Bakanlık ilgili kurumlara hastaların tıbbi tahliye işlemlerinin hızlandırılması ve Gazze dışındaki hastanelere güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması çağrısı yaptı.
0: Karayoluyla Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Sumut filosu konvoyu Libya'nın Sirte kenti yakınlarında 4 gündür bekletiliyor. Yetkililerden geçiş izni bekleyen konvoyda farklı ülkelerden yüzlerce aktivist ve yardım malzemesi bulunuyor.
2: Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için karadan yola çıkan küresel Sumut filosu konvoyu Sirte yakınlarında pazar gününden bu yana beklemeye devam ediyor.
10: Ve biz 4 günden beri görmüş olduğunuz şu alanda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen aktivistlerle bizler beklemekteyiz. Almış olduğumuz ambulansları, araçları, almış olduğumuz insani yardım malzemelerini ve armış olduğumuz konteyner evleri götürmek için bizler burada bekliyoruz.
2: Komoy'daki aktivistlerden mühendis Sebahattin Ceyhun yaptığı açıklamada, aktivistlerden oluşan bir heyetin ülkenin doğusundaki yetkililere ulaştırılmak üzere Sirte kenti girişindeki kontrol noktasına giderek bir mektup ilettiğini söyledi. Ceyhun, ülkenin doğusundaki yetkililerden olumlu bir cevap gelmesini ve Gazze'ye doğru bir an önce harekete geçmek istediklerini kaydetti. Konvoydaki aktivistlerin moral ve motivasyonunun iyi olduğunu aktaran Ceyhun, konvoyun ülkenin doğusundaki yetkililerden gelecek cevaba göre ne yapacağını belirleyeceğini ifade etti. Öte yandan aktivistler kamp yaptıkları alanda çeşitli etkinlikler düzenleyerek motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışıyor. Çeşitli ülkelerden çok sayıda aktivist Gazze'ye ulaştırmayı hedefledikleri konvoydaki mobil konteyner evler üzerine kendi dillerinde Filistinlilere mesajlar yazdı. Libya'nın doğusundaki hükümetin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konvoydaki yalnız Libya ve Mısır vatandaşlarının geçişine müsaade edileceği belirtilmişti. Konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 350 aktivist yer alıyor. Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev, insani yardım malzemesi ve tıbbi ekipmanla 5 ambulans bulunuyor.
0: Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haberlerin hazırlanışında ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizden sonra...
11: Cemre FM Haber sona erdi.
12: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 00.
4: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücret

0: Ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Reklamları dinlediniz.

dağlara cihat için çıktık. Biz sürdük, kardeşliği hep birlikte öğrendik. Bu çağrıyı kardeşçe, ümmetçe haykırdık.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Tarihi Kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, ek çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz: Dubai _AVM _Mardin. Dubai _AVM _Kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce

0: Çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mardin ilimiz için yatsı ezanı.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Esselamu aleyküm. Merhabalar efendim. Has Bahçeden İnciler programıyla bir kez daha karşınızdayız. Efendim, bu programımızda çok farklı paylaşımlarımızla birlikte olacağız. Bazen yüreğinizin bam teline dokunacak, bazen de zihninizin tozlu odalarında bir gezintiye çıkacağız. Gah hüzünlenip hayallere dalacak, gah tebessüm demetlerini yüzümüze serpiştireceğiz ama hepsinden de önemlisi, bize biçilen zamanı en faydalı, en güzel şekilde kullanmaya gayret göstereceğiz. Efendim, bugün sizlere yaratılış gayemizden, eksiklerimizden, yapmadıklarımızdan, önemsemediğimiz zamandan bahsedeceğiz. Leyla Semiz'in kaleminden Yazık Ettik. Has Bahçeden İnciler başladı efendim.

Yaratıldık, yaşıyoruz. Allah'ın bildiği bir sona doğru akarak devam ediyor her nefes alışımız. Sade ve tertemiz yaratıldık bizler, biz insanlar. Ama zamanla kendi kıymetini bilmediğimizden olsa gerek, kir ve günah denizine daldık. Yazık ettik kendimize. Başınıza gelenler, ellerinizle yaptıklarınızdan diyor Yüce Allah. Evet, ne geliyorsa başımıza, olumlu olumsuz ne yaşıyorsak, ellerimizle hazırlıyoruz her malzemeyi. Kendimizin kıymetini bilmediğimizden kaynaklanıyor. Allah'ın pırıl pırıl yarattığı bu bedeni ve ruhu kendi ellerimizle heder ediyoruz. Nasıl mı? Son derece kolay bir şekilde. Hem de hiç zorlanmadan. Aslında her şey küçük yaşlarda başlıyor. Önce anne ve babamızın denetimindeyken sapıyoruz başka yollara. Onları dinlemeyerek, ikazlarına uymayarak ilk adımı atıyoruz. Neye yapma dedilerse sanki inadına yaparak kendimize ilk darbeyi indiriyoruz. Kötü ve hayırsız arkadaşlarla hep birlikte güle oynaya derken bedende ve ruhta ilk olumsuz sinyaller başlıyor. Sonra çevreymiş, okulmuş derken yaratılış harikası o olağanüstü varlık gidiyor, adeta başka bir şeye dönüşüyoruz. Gençlik çağının deli poyrazında günah kirlerini şeref madalyası zannediyoruz. Kendimize yazık ettiğimiz yetmezmiş gibi bize takılanlara da yazık ediyoruz. İnsan düşünmeden edemiyor. Paramızı, malımızı, mülkümüzü korumak için bunca çaba harcarken neden kendimizi korumak için çaba sarf etmiyoruz? Oysa korunmaya ve muhafaza edilmeye layık olan bizleriz. Allah'ın halifesi ve yaratılışın zirvesi olarak var edilen bizler, dünyalık şeylerden daha mı kıymetsiziz? Hadi kendimizden geçtik. Ne olacaksak olduk. Ne olamayacaksak olamadık diyelim. Üzerlerine titrediğimiz, gözümüzden sakındığımız çocukların manevi varlığına, ebedi hayatlarına verdiğimiz değer bu kadar mı olmalı? Derslerindeki bir kırık nota bunca üzülürken bizler, gözümüzün önünde paramparça olan tertemiz fıtratları için nasıl kılımız kıpırdamıyor? En büyük günahımız Allah'ın yarattığı bu bedenin ve ruhun kıymetini bilmemekle başlıyor. Her şeyin sahibi, kendimizde kendimiz için saklı hazineleri bilmemek, kendimizi kötülüklerden korumuyoruz, günahlardan kaçınmıyoruz, paha biçilmez bir mücevher olan kalbimizi taşa toprağa gömüyoruz. Sonunda da neye dönüştüğümüzü göremiyoruz. Oysa Allah bizi ne güzel yaratmış ve bu güzelliği korumak için ne harika bir reçete koymuş avucumuza. Koyduğu yasaklar korunmamız için, tıpkı bir annenin evladını korumak için uyguladığı yasaklar gibi. Yaradanımız bizi bizden daha çok koruyor ama anlamıyoruz.

Dünya yurdunu kötüleyerek geçiyor çoğumuzun hayatı. Dünyanın ne suçu var? O Allah'ın emriyle yaratıldı ve bizlere yaşam alanı olarak sunuldu. Nice güzelliklerle dopdolu yarattı Allah. Yıldızlarla süsledi. Çeşit çeşit yiyeceklerle doldurdu. Hayvanları emrimize verdi. Kimini besin, kimini binek olarak. Detaylı ve her şey planlanarak yaratıldı yaşadığımız dünyada. Ama onun da değerini bilemiyoruz. Onu yaşanmaz ve çekilmez bir hale getiren de insan değil mi? Bu kadar hırsla bağlanmasaydık, verilenle yetinseydik, kıymet ve değer bilseydik, türlü çeşit afetler gelmeyecekti başımıza. Buraya kiracı olarak taşındık, mülkü talan ediyoruz. Kendimize mal sahibi rolü biçiyoruz. Korunma ve barınma en temel ihtiyaçlarımızdan. Bedenimizi soğuktan sıcaktan nasıl koruyorsak, sonu en yakıcı ateş olan günahlardan da öyle korumamız gerekiyor. Peki bunu nasıl başaracağız? Bir niyet etsek, karar versek, birazcık rahatımızdan vazgeçebilsek, oldukça kolay aslında. Allah bize yardım da edecek. O kendisine bir adım gidene 10 adım geleceğini vaat ediyor. Öyle kararlılıkla değil de zayıf temennilerle korunmaya çalışanlarımız diyor ki, ben kaçıyorum günahlardan ama etrafım gelenler gidenler bırakmıyor. Onlar beni günaha sokuyor. Eğer yanımıza gelip gidenler, etrafımızdakiler günaha meylettiriyorsa, arızayı onlarda değil, kendimizde aramamız gerekmez mi sizce? Mümin kişi dirayetlidir. Esen rüzgara göre sallanan bir yaprak gibidir. Etrafımız her istediği şekilde davranabiliyorsa, demek ki yaşantımızı ve duruşumuzu ortaya koyamamışız. Kavga etmekten, tartışmalara girmekten bahsetmiyoruz. Müminin üzerinde bir vakar ve heybet vardır. Gören anlar ve hatta etkilenir. Allah dostlarının terbiyesinde olanlara bakınız bir. İnsanlar onlara karşı hangi mesafede duracaklarını nasıl da dikkat ediyorlar. Demek ki bizde eksiklik var. Gülenle gülüyor, gezenle geziyor, herkesle ayrı bir renge boyanıyorsak karşındakinin suçu olabilir mi? Kendimize kıymet vermediğimiz için insanlar hak etmediğimiz gibi davranıyor bize. İnsan insanın aynasıdır. Ah, bir anlayabilseydik. Birine kızacaksak o kişi sadece kendimiz olabilir, başkası değil. İnsanın kendine değer vermesi demek, günahlardan kaçınması, kirlenmemesi, tertemiz kalması demek. Kendine, ebedi geleceğine yazık etmemesi demek. Kendine değer vermek asla kibir ya da büyüklenme olarak anlaşılmamalı. Kötü ve kirli her şeyden korunmaktan bahsediyoruz. Dosdoğru yol, taşıdığın ilahi cevherin kıymeti bilinince ulaşılacak bir yoldur. Her birimiz Cenab-ı Hak'tan bir nefes taşımıyor muyuz? Eğer kendine değer vermez, Allah'ın en güzel surette yarattığı bu bedeni ve üflediği ruhu günah tozuna, çamuruna bularsak, gideceğimiz yer haber veriliyor. Ve o haberin kaynağı, Hak Teala vaadinde kesinlikle durur. Belki şimdiye kadar kendimize yazık ettik, kirlendik. Rabbimiz ne lütufkar ki, tövbe ırmağı bizim için akmaya devam ediyor. Gel, yıkan, tertemiz ol ve yeniden doğ diye bizi çağırıyor. İyi ve kötü, doğru ve yanlış, güzel ve çirkin belli. Yol apaçık ortada. Hala anlamıyorsak, anlamak istemiyorsak, o büyük günde sığınacak hiçbir mazeretimiz olmayacak. Yazık sana, yazık sana denilecek. İtiraf etmek için o günü mü beklemeliyiz? Ben yazık ettim kendime.

Evet kıymetli dinleyiciler, Has Bahçeden İnciler programımızda bugün yaratılış gayemizden, bizlere verilen nimetleri kıymetini bilmekten bahsettik. Bir dahaki programda görüşmek ümit ve temennisiyle. Kalın sağlıcakla efendim.

0: bayram olur.
1: Cemre Efendi, halkı hakka çağıran radyo.
2: Sen

güzel çocuk, gözlerin şahit olsun, gözyaşınla ısla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji,

0: Takviyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
1: Reklamları dinlediniz.

Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi başlıyor. Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Fecir suresi üzerinde sohbet ediyoruz ve son sohbetimiz olacak. Son ayeti kerimelerine gelmiştik ve bu son ayeti kerimeler okuduğum zaman, duyduğunuz zaman anlayacaksınız. Yani insanımızın çokça okuduğu, yani aşırlardan sonra, elemtereden falan sonra hocaefendilerin gerek namaz içerisinde, gerek namaz dışında veya aşır olarak okuduğu bir bölüm. Hepimiz aşinayız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyetühen nefsül mudume'inne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyye فَدْخُل۪ي ف۪ي عِبَاد۪ي وَدْخُل۪ي cenneti. Bu ayeti kerimeler üzerinde sohbet edeceğiz. Buraya gelmiştik. Dikkat ederseniz bu ayeti kerimelerin anlamı özellikle cennetle müjdeleme bölümü olduğu için daha önce, halbuki kıyametten ve cehennemden bahseden ve nankör insandan bahseden ayeti kerimelerden sonra bu bölüm geliyor. Tabii bu bölümü de insanımız biraz fazla okuyor. Fazla okumaktan da öte, eğer dikkat ederseniz bu ayeti kerimeler Türkiye'de sohbetlerde de çok çok kullanılan ayeti kerimeler, müsbet anlamda olduğu için, müjde ayetleri olduğu için, yani insanımız bunu çok çok kullanır ve bir de buradan başka başka anlamlar da çıkarır. Yani özellikle, yani mutmain olma, yani nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi merdiye diye kendilerine göre bazı taksimler yapar. Yani illaki onların dediklerini çürütmek değil de, yani biz bu ayet-i kerimelerin önce kelime anlamını vereceğiz. Sonra da özellikle sure içerisinde şöyle bir bütün olarak baktığımızda nereye koyabiliriz? O zaman biraz daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyim. Yani bir bütün olarak gördüğümüz zaman sureyi baştan sona bir daha yani göz önüne getirdiğimiz zaman bu ayetleri biraz daha iyi anlayacağımız kanaatindeyiz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Mutmain dilimizde çokça kullanılır, biliyorsunuz. Mutmain olmak, tatmin olmak, huzura ermek, doymak, doyuma ermek, huzura ermek, tatmin olmak, mutmain olmak. Bunların hepsi de kullanılır. Ey huzura eren nefis, ey tatmin olan nefis, ey doyuma eren nefis, kişi, can. Evet, ya eyyetühen nefsül mutmainne. İrci'i ila rabbiki. Rabbine dön, Rabbine rücu et. Rabbine dön, Rabbine rücu et. Nasıl? Hem de radiyeten merdiye. Hem ondan razı olarak, hem o da senden razı olacak olarak bir böyle bir pozisyonda, böyle bir durumda sen Rabbine dön. Fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Gir kullarımın içerisine ve gir cennetime buyuruyor Allah-u Teala. Evet, bu ayet-i kerimeler bu anlama geliyor. Ama biraz aşmakta fayda var. Yani tatminden bahsediliyor. Bu nasıl bir tatmin? Ne ile tatmin olmak? Özellikle ne ile tatmin olmak? Hemen aklımıza bazı tatmin olma yolları gelebiliyor. Hemen bu ayetler, söylediğim gibi müjde ayetleri olduğu gibi olduğu için hemen Ra'd suresindeki bazı ayet-i kerimeler akla geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Buradan görüyoruz ki kalpler ancak Allah'ı anarak, Allah'ı zikrederek tatmin olabilir. Dikkat edin, kalpler, evet, kalpler sadece ve sadece Allah'ı zikrederek, Allah'ı anarak tatmin olur. Ayet-i kerimesi geliyor. Ama başka tatmin yolları da var. Mesela Yunus suresinde Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne lâ yercûne likâena. O bizimle bir gün karşılaşmayı beklemeyenler var ya, ummayanlar var ya, hesaba katmayanlar var ya, innellezine la yercune liqaena ve radu bil hayatid dunya ve dünya hayatıyla hoşnut olanlar, dünya hayatıyla memnun olanlar.
Radû bil hayâtid dünyâ vatme'ennû bihâ. Bu kelime burada da kullanılıyor dikkat ederseniz. Ve onunla tatmin olanlar. Demek ki birileri Allah'ı zikirle, kalpler ancak Allah'ı zikrederek tatmin olur diyor Allah-u Teala Rahat suresinde. Ama birileri de dünya hayatıyla, dünya ile memnun olmak. Yani kelime biraz kötü de dünya ile 50-50 olmak diyelim. Böyle bir tabir kullanılıyor, yabancı bir kelime ama güzel anlatıyor. Yani dünyaya memnun olmak. Dünya tamam, dünya bitti, yeter. Yani ben bundan ötesini istemiyorum, beklemiyorum, yeter bana. Ne güzel. Evet, bu anlama gelen bu ayet-i kerimelerden anlaşılıyor ki demek ki bir insan dünya ile de tatmin olabilir ve mümin de ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah Allah'ı zikirle iman edenler tatmin olurlar ve dikkat edin diyor Allahu Teala kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Peki bu surede ne anlama geliyor? Bu surede ne ile tatmin olduğu anlatılmıyor dikkat ederseniz. Yani ya eyyetühen nefsül mutmeinne. Şimdi aziz ve muhterem izleyenlerim, söylediğim gibi bu ayeti kerimelerden çok çok anlam çıkaran alimlerimiz, yazarlarımız, müfessirlerimiz olmuştur. Biz de onları okuyoruz, görüyoruz. Ama söylediğim gibi eğer Kur'an-ı Azimüşşan'ın ve özellikle bu surenin, yani Fecir suresinin tamamına dikkat ettiğimizde biz biraz daha başka şeyler düşünmemiz icap ettiğine inanıyoruz. Nasıl? Muhterem izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir anlatım biçimi vardır. Kur'an-ı Kerim'de genellikle mesani, yani çifte anlatım. Zaten bu surenin de hemen başında Bismillahirrahmanirrahim vel fecir ve leyalin aş ve şef'i vel vetri. Yani teke ve çifte yemin olsun diyor. Kur'an'da böyle bir anlatım biçimi var. Biliyorsunuz nice sureler vardır. O surede önce veya sonra bazen cehennem anlatılır. Cehennemden sahneler anlatılır. Hemen ardından cennetten de bazı sahneler sunulur. Cennet ve cehennem birlikte peş peşe anlatılır. Söylediğim gibi bazen cehennem önce anlatılır, bazen cennet önce anlatılır. Bazen de cennet ve cehennemden ziyade insanları cennete ve cehenneme götüren ameller anlatılır. Ama bunlar da ikili olarak anlatılır yine. Diyelim ki Leyl suresinde Allah-u Teala yani hem önce cömertleri anlatır. Cömertleri, mallarını Allah yolunda harcayanları anlatır. Ondan sonra da cimrileri anlatır. Cennet, cömertlerin gidecekleri cennetten bahseder ve daha sonra cimrilerin gidecekleri cehennemden bahseder. Dikkat ederseniz yani bu Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde vardır. Kur'an-ı Azimüşşan'ın birçok yerinde bunu görüyoruz. Yani güzel ahlaktan bahsediyor, ondan sonra kötü ahlaktan bahsediyor. Güzel insanlardan bahsediyor, kötü insanlardan bahsediyor. Sadıklardan bahsediyor, yalancılardan bahsediyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in yani anlatılamayacak kadar her yerinde bu adeti görüyoruz. Rabbimizin böyle bir anlatma biçimi vardır. Demek ki biz kulları böyle anlıyoruz. Böyle daha iyi idrak ediyoruz. Anlıyoruz ki Rabbimiz böyle bir yol seçiyor. Bize böyle bir yol gösteriyor. Bu sureye böyle baktığımız zaman ne görüyoruz? Şöyle bir anlam çıkartmamız icap etmez mi? Neydi? Bu surenin içerisinde Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim. Kella bella tükrimunel yetime ve la tahattuna ala taamil miskin. Hatta bundan da önce fe emmel insanu iza mebtelahu diye başlayan ayetler var. Yani Allahu Teala'nın imtihan için yani insanoğluna var mal vermesinden bahsediyordu, öyle değil mi? Yani biz insanoğluna denemek için, yani korktuğumuzdan veya onun çok çok iyi bir insan olduğundan değil, denemek için fe emmel insanu iza mebtelahu rabbuhu fe ekramahu ve ne'amahu. Ona ikramda bulunur, ona nimetler verir, o da işte şöyle şöyle der. Bu verdiği nimetleri kıstığı zaman da işte Rabbim bana ihanet etti, Rabbim şöyle yaptı der. Yani dikkat ederseniz ondan sonra da biraz daha detaya iniyor ve Bismillahirrahmanirrahim. Kella bella tükrimunel yetime. Hayır diyor.
Hayır. Dikkat edin, insanoğlunu bu kötü noktaya getiren nedir? Onlar yetime ikram etmiyorlar. Kelle bella tükrimunel yetime ve la tahattuna ala taamil miskin. Miskinlerin, garibanların doyurulmasına özen göstermiyor, teşvik etmiyor. Yani bu yolda kendisini bu yola koymuyor. Ve böyle bir insan bilmez mi ki, yani bir gün kıyamet kopacak. Kelle izâ dükketil ardu dekken dekke. Ve ondan sonra yani cehennemi getiriyor. Böyle bu tip bir insanın karşısına Allah-u Teala cehennemi sokuyor. Sonra da bu bölüm geliyor. Aziz ve muhterem izleyenlerim, dikkat ederseniz yani daha sonra da hemen Allah-u Teala ya eyyetühen nefsül mutmainne, ey tatmin olan, mutmain olan nefis derken neyle mutmain olmuş olacak? Bu ayetlerden şunu, yani zorlama değil, iyi düşünürseniz hemen Kur'an-ı Kerim'in anlatma biçimine dikkat ederek biz diyeceğiz ki ha, bu nefis, tatmin olan nefis nedir? Özellikle Allah-u Teala'nın dediği yere harcayarak, yani garibanlarla beraber olarak. Allah-u Teala öncelikle kendisine ne vermişse bunu imtihan için, kendisini denemek için verdiğini bilen bir insan, tatmin olan bir insandır. Öyle değil mi? Ayetlerden bunu çıkarıyoruz, zorlamıyoruz. Demek ki bir Müslüman, bir insan eğer derse ki Rabbim bana ne vermişse imtihan için vermiştir. Çok çok iyi biri olduğum için değil, çok çok kötü biri olduğum için de benden çekip almamıştır. Alırken de verirken de imtihan için vermiştir. Ben bunu biliyorum. Ben bunun şuurundayım diyorsa bu insan işte o ya eyyetühen nefsül mutmainne. Evet, bu insan mutmain olan insandır. Başka? Evet, garibanlarla beraber olan ve Allah'ın kendisine verdiği rızıktan miskinleri, fakirleri doyuran, evet, onlarla beraber olan ve onlara harcayan, onları düşünen, kendisinden daha ziyade onları düşünen insan kimdir? Nefsü mutmainne. İşte mutmain olan insan bu insandır. Yani öncelikle budur. Daha sonra başkaları da olabilir. Başka şeyler de olabilir. Bunun çerçevesini genişletebiliriz. Ama bunu şunun için söylüyoruz. Bazı açıklamalara bakıyoruz da buralara hiç temas etmiyor. Sanki Allah-u Teala başka başka bir insandan bahsediyor. Hayır. Kur'an'da sure bütünlüğü vardır. Ayetlerin bir bütünlüğü vardır. Ayetler hep birbirleriyle bir gruptur, bir ekiptir. Onları birbirinden ayırdığınız zaman çok çok başka anlamlar vermeye, özellikle surenin başında hiç anlatılmayan başka şeyler vermeye kalkıştığımız zaman biraz isabet olmaz kanaatindeyiz. Ve Allah-u Teala'nın muradından da dışarı çıkmış oluruz. Onun için diyoruz ki biz mutmain olan nefis, dünya, özellikle dünyaya karşı gözü tok olan, almayı, vermeyi, hepsini Allah'ın imtihanı için gören bir nefistir. Ve ondan sonra da ya eyyetühen nefsül mutmainne radiye merdiye. Biliyorsunuz aziz ve muhterem izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde radıyallahu anhum ve radu'an, Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Onlar da Allah'tan razı ayeti kerimeleri vardır. Bu da bizim yabancımız değildir. Ve bir de aslında üzerinde çokça düşünülebilir, konuşulabilir ama ben konuşmayı fazla zait görüyorum. Çünkü insan olarak, aklı başında birileri olarak biliyoruz. Nedir? Cennete gir. Yani önce kullarımın içerisine gir. Bu kulların içerisine girme, bu sahnelerin biz cennette gerçekleşeceğine, kıyamet günü gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu dünyada değil. Ha, öbür dünyada kimle beraber olacak bunlar? Nisa suresinde belirtildiği gibi Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yuta'illâhe ve rasûlehu. Evet, kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onları kendilerine nimet verdiği nebileriyle, sıddıklarıyla, şehitleriyle, salihleriyle beraber eyleyecek diyor. Hemen aklımıza da bu ayeti kerime geliyor. Yani fedhuli fi ibadi, peygamberlerimin arasına gir, salihlerin arasına gir, şehitlerin arasına gir. Evet, bunların, sıddıkların arasına gir ve gir cennetime. Evet, bütün bunlar içinde burada bu Fecir suresinde anlatılan adamların zıttı olmak şartıyla buyuruyor Allah-u Teala. Evet, Allah-u Teala bu sureyi celileleri doğru anlayan
ve bunlarla amel eden bahtiyar kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.

0: Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi sona erdi. Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi sona erdi.
1: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve kulübü.

Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

hayat yağmurda saklıdır. Bir çocuğun kıldığı namazda, bir annenin yakarışında saklıdır. Hayat Filistin'de saklıdır. Bir genç kızın duasında, bir şehidin son sözlerinde saklıdır. Kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin nidasında saklıdır. Hayat Pakistan'da saklıdır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklıdır. Hayat kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşünceler. Hayat kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren. Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0.

0: kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası hakkın sesi olan radyonuz Cemre FM. Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 0.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Reklamları dinlediniz.

0: bedenimizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Gaziab Bal boykote. Jiboy Khade em nebin alikar ji cebirxaneya siyonist vahşi İsrail re. Ko bomba u guled barine li ser gelli Filistine-i mazlum. Bila cebirxane necme be. Werin em mali İsrail امریقا او حوالوان بویکوت کن ایکو مال اسرائیل او امریقا دکرن او دفروشن بلا بزن بن کو او جید بن آلی کار او پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام بعوت دکن ببال بویکوت و جبرخانه اسرائیل امریقا او حوالوان بلا نجمه به جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: Birinci cüzün birinci ve ikinci hizmini dinleyeceksiniz.
2: Fatiha Suresi. Mekke'de Risaletin başlangıcında nazil olmuş olup 7 ayettir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Elhamdülillahi Rabbil alemin.
2: Bütün hamdler, övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır.
3: Errahmanirrahim.
2: O Rahmandır, Rahim'dir.
3: Maliki yevmiddin.
2: Din gününün, hesap gününün tek hakimidir.
3: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
2: Haydi öyleyse deyiniz, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız.
3: İhdinas sıratal müstakim.
2: Bizi doğru yola, sana doğru varan yola ilet.

0: Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Amin. Bakara Suresi. Bakara Suresi, Medine döneminde hicretten hemen sonra nazil olmaya başlamış ve takriben 10 yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olup 286 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif Lam.

O müttakiler ki, görünmeyen âleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden, hayır yolunda harcarlar.

Hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Ahirete de kesin olarak onlar inanırlar.

İşte bunlardır Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır felah bulanlar.

İnkâra saplananları ise, ister uyar, ister uyarma. Onlar için birdir. İmana gelmezler.

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır.

Öyle insanlar da vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Oysa iman etmemişlerdir.

Akılları sıra Allah'ı ve iman edenleri aldatmayı kurarlar. Kendilerinden başkasını aldatamazlar da farkında değiller.

Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını daha da ilerletti. Bu yalancılık ve samimiyetsizlikleri sebebiyle bunlara gayet acı bir ceza vardır.

0: tufsidun.
1: Ne zaman onlara yeryüzüne fesat saçmayın denilse, biz sadece barışçıyız. Ortalığı düzeltmekten başka işimiz yok derler.
0: Ala innahum humul mufsidun velakin la yeshurun.
1: Gözünüzü açın. Bunlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin şuurları yok. Farkında değiller.

Ne zaman onlara, şu güzel insanların iman ettiği gibi, siz de iman edin denilse, yani o beyinsizlerin inandıkları gibi mi inanalım, derler. Asıl beyinsizler kendileridir de, farkında değiller.

0: Bunlar iman edenlerle karşılaştıkları vakit biz de müminiz derler. Fakat şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında da emin olun biz sizinle beraberiz. Biz onlarla alay ediyoruz derler.
1: Allahu yestehzi'u bihim ve yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah da kendileriyle alay eder ve azgınlıklarında onlara mühlet verir. Böylece onlar bir müddet başıboş dolaşırlar.

İşte onlar hidayeti verip dalaleti satın aldılar. Ama bu kârda bir ticaret olmadı. Çünkü kâr yolunu tutmadılar.

0: Bunların durumu, aydınlanmak için ateş yakan bir kimsenin durumuna benzer. Ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların gözlerinin nurunu giderir ve karanlıklar içinde bırakır. Onlar da göremez olurlar. Sağır, dilsiz ve kördürler onlar. Onun için Hakk'a dönmezler.
1: اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ

Yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanan ve içinde yoğun karanlıklar, gök gürlemeleri ve şimşekler bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumuna benzer. Yıldırımların verdiği dehşetle ölüm korkusundan parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Fakat Allah kâfirleri çepeçevre kuşatır.

Şimşek neredeyse gözlerini köreltecek. Önlerini aydınlattı mı, ışığında yürürler. Şimşek sönüp karanlık çökünce de dikilir kalırlar. Allah dileseydi kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah gerçekten her şeye kadirdir.

Ey insanlar! Hem sizi hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Böyle yapmakla her türlü zarardan korunmayı ümit edebilirsiniz.

O Rabbinize ki, yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip, onunla size rızık olarak çeşitli mahsuller çıkardı. Öyleyse siz gerçeği bilip dururken, sakın Rabbinize eş koşmayın.

Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'ın Allah sözü olduğu hakkında şüpheniz varsa, haydi onun surelerinden birine benzer bir sure meydana getirin. Ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın. İddianızda tutarlıysanız.

Bunu yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, çırası insanlarla taşlar olan ve kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının.

İman edip makbul ve güzel işler yapanları müjdele. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Öyle cennetler ki ne zaman meyvelerinden kendilerine bir şey ikram edilirse, bu daha önce de dünyada yediğimiz şey diyecekler. Oysa bu, onların aynısı olmayıp benzeri olarak kendilerine sunulacaktır. Orada onların tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır.

Allah gerçeği açıklamak için bir sivrisineği, hatta onun ötesinde olan bir şeyi misal getirmekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu bilirler. Kâfirler ise Allah böyle misal vermekle ne kastediyor derler. Allah bu misal ile birçoklarını şaşırtır. Yine onunla birçoklarını yola getirir. Ancak bununla fasıklardan başkasını şaşırtmaz.

Bu fasıklar o kimselerdir ki Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın kurulmasını istediği bağları koparır ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte bunlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

Ey kâfirler! Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki? Siz ölüyken size hayatı veren O'dur. Şunu bilin ki, tayin ettiği vade gelince sizi öldürecek, yine diriltecek ve sonunda O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

Odur ki, yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Sonra iradesi yukarıya yönelip, orayı da yedi gök halinde sağlamca nizama koydu. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği vakit onlar oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahluk mu yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı hamd, ibadet yapıp seni tenzih etmekteyiz dediler. Allah, ben sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim buyurdu.

Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Müteakiben önce onları meleklere göstererek iddianızda tutarlıysanız, haydi bana şunları isimleriyle bir bildirin bakalım dedi.

Sübhansın ya Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin, dediler.

0: والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: Allah, Adem, eşyanın isimlerini onlara sen bildir, dedi. O da isimleriyle onlara bildirince, Allah buyurdu. Ben size demedim mi ki, göklerin ve yerin sırlarını ben bilirim. Ve ben, sizin gizli açık yapmakta olduğunuz her şeyi de bilirim.

O vakit meleklere, Âdem'e secde edin dedik. İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler. İblis bunu yapmadı. Kibrine yediremedi ve kâfirlerden oldu.

0: Ve dedik ki, Adem, eşinle birlikte cennete yerleşin. Oradaki nimetlerden istediğiniz şekilde bol bol yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz.
1: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
0: Derken şeytan onların ayaklarını kaydırarak içinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı. Biz de haydi dedik. Birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Siz orada belirli bir süre ikamet edip yararlanacaksınız.

Büyük pişmanlık duyan Adem, Rabbinden bir takım kelimeler öğrenip, onlara göre hareket etti. Rabbine yalvardı. Allah da tövbesini kabul etti. Zaten o tövbeyi kabul eder. Merhameti boldur.

Dedik ki, inin oradan hepiniz. Artık ne zaman benden size doğru yolu gösteren rehber gelir de, kim ona uyarsa, onlara hiçbir korku olmayacak, hiç üzülmeyecekler de.

inkâr edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

Ey İsrail'in evlatları! Hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız benden korkun.

0: Sizin yanınızda bulunan Tevrat'ı tasdik etmek üzere indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin başını siz çekmeyin. Ayetlerimi az bir fiyatla, yani dünya menfaati karşılığında satmayın. Asıl bana karşı gelmekten sakının.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Hakkı batıla karıştırmayın. Bile bile gerçeği gizlemeyin.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: Hem namazı tam kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın.

Halka iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz yoksa? Halbuki siz Tevrat'ı okuyup duruyorsunuz. Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız?

Sabır göstererek, namazı vesile ederek, Allah'tan yardım dileyin. Gerçi bu çok zor bir iştir. Fakat içi saygıyla ürperenlere değil.

İçi saygı dolu olan bu müminler, Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini iyi bilirler.

Ey İsrail'in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.

Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse başkasının yerine bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez. Hiç kimseden fidye alınmaz. Hem onlara yardım da edilmez.

Hem sizi en feci işkencelere uğrattıkları zaman, Firavun'un adamlarından kurtardığımızı da hatırlayın. Onlar sizin dünyaya gelen erkek çocuklarınızı kesiyor, kız çocuklarınızı ise kötülük için hayatta bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından çetin bir imtihan vardı.

Yine hatırlayın ki, sizin geçmeniz için denizi yarmış, sizi kurtarıp, siz bakıp dururken, gözlerinizin önünde Firavun hanedanını boğmuştuk.

Ve bir vakit Musa'ya 40 gecelik bir süre ayırmıştık. Ama siz Musa'nın ayrılmasından az sonra buzağıyı ilah edinip öz canınıza kıymıştınız.

0: Bundan sonra şükredesiniz diye biz sizi affettik.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Musa'ya kitap ve Furkan'ı verdik. Ta ki doğru yolda yürüyebilesiniz.

Musa kavmine dedi ki, ey kavmim, sizler buzağa tutulmakla kendinize çok yazık ettiniz. Derhal Yaradanınıza tövbe edin. Allah yolunda kendinizi öldürün. Böyle yapmanız sizi yaratan nezdinde daha hayırlıdır. Böylece Allah da sizin tövbelerinizi kabul etsin. Çünkü O tövbeleri çok kabul eder. Merhamet ve ihsanı boldur.

0: Bir zamanda, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız dediniz. Bunun üzerine derhal sizi yıldırım çarptı, siz de baka kaldınız.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Siz bir müddet ölü vaziyette kaldıktan sonra şükredersiniz ümidiyle sizi dirilttik.

üzerinize bulutları gölge yaptık. Size kısmet ettiğimiz helal hoş rızıklardan yiyesiniz diye kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Fakat nankörlük etmekle onlar bize değil, kendilerine yazık ediyorlardı.

Bir zamanda şöyle dedik: şu şehre girin ve orada istediğiniz yerden bol bol yiyin. Şehrin kapısından secde ederek saygılı bir tavırla girin ve affet bizi ya Rabbena, Hıtta deyin ki suçlarınızı affedelim. İyilik yapanların mükafatlarını daha da arttıracağız.

0: Ne var ki o zalimler sözü değiştirip başka şekle koydular. Biz de o zalimlere itaat dışına çıktıkları için gökten acı bir azap indirdik.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ

Bir zamanda Musa kavmi için su arayıp Allah'a yalvarmıştı. Biz de asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine o taştan 12 pınar fışkırmış, her bölük kendine mahsus pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin için, fakat sakın yeryüzünde fesat çıkararak taşkınlık yapmayın demiştik.

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Bir vakit şöyle dediniz: Musa, biz bir çeşit yemeğe imkanı yok katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da yerin bitirdiği sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarsın. Musa da ne o dedi. Siz daha üstün olanı vererek daha düşük olanı mı almak istiyorsunuz? Pekala, şehre inin. İşte istediklerinizi orada bulursunuz. Üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası basıldı. Ve neticede Allah'tan bir gazaba uğradılar. Evet, öyle oldu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Öyle oldu. Çünkü onlar isyan ediyor ve haddi aşıyorlardı.

İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiiler, her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve ameli salih işlerse, elbette onların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi, kendilerini üzecek bir şeyle de karşılaşmazlar.

Ey İsrail'in evlatları! Bir vakitte Tevrat'ı uygulayacağınıza dair sizden söz almış, sonra bu ahdi bozduğunuz için dağı üzerinize kaldırarak demiştik ki, size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve muhtevasını iyi inceleyip ders alın ki kötü akıbetten korunasınız.

Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Eğer üzerinizde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, elbette hüsrana uğrayanlardan olurdunuz.

İçinizden cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. Biz böyle yapanlara aşağılık maymun olun dedik.

Bunu hem bu hadiseye şahit olanlara hem de sonradan gelecek olan nesillere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten korunacaklara da bir öğüt kıldık.

Bir vakitte Musa kavmine, Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demiş, onlar da, ay sen bizimle alay mı ediyorsun diye cevap vermişlerdi. Musa da, öyle cahillere katılmaktan Allah'a sığınırım demişti.

Bunun üzerine Musa'ya, "Peki öyleyse Rabbine yalvar da, onun ne olduğunu bize açıklasın," dediler. Musa, "Rabbim şöyle buyuruyor, o sığır ne pek geçkin ne de körpe olmayıp, orta yaşta dinç bir inek olacaktır. Haydi size emredilen işi yapın bakalım," dedi.

Bu sefer Rabbine yalvar da onun rengini bize bildirsin dediler. O da Allah o bakanların içini açan parlak sarı bir inek olacaktır buyuruyor dedi.

Mealli Hatim sona erdi. Mealli Hatim sona erdi. Şu an Cemre FM frekansındasınız.

Cemre Efendim.

0: radyo ede ava hayati heye.
1: Carna une bu anel civati merdu mirkasa runen u haberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna une hol meydana cenge bibinin denge topu tüvinga sahbikin. Canan serpişte haspa bu anra bibazın. U carnaji Carnacı une bibinin ku şehru pilinci paş ve bukayinti u kaleşi ekamazın çava dikevin ardi. Une kadandın u kalandın avani hazin bibinin u gudeng beci kare becin
2: Helal oma kulusu meyim diyarı şemal ve ditketin bafişe. Gidin o diyarı şemal ve ditketin.

0: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
1: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğumda odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
2: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

ister ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali, ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-yı Musa gibi, ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi veya Muhammedi davet gibi. Bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı. Bu yangın sönmeli, bu sihir bozulmalı ve bir diriliş gerçekleşmeli. Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o derece sorumludur. Cemre FM bu amaca, bu gayeye yöneliktir. Dua ve desteklerinizle yola devam ediyoruz. Cemre FM 98.0

Farkındayız Aytaç Hocam, şehadetin ne kadar kutlu olduğunu. Farkındayız Aytaç Hocam, zalimlerin ne kadar kindar olduklarını. Bir menfaate binler kurban edildiğinin farkındayız. Halklarına ihanet eden aşağılıkların, İslam ve Müslümanlara savaş açan nasipsizlerin farkındayız. Ve farkındayız zalimlerin ne kadar kindar ve merhametsiz olduklarının. Henüz dünyaya gözlerini açmamış bebelere baba yüzü göstermeyecek kadar zalim olduklarının farkındayız.

0: incecik fidanlara kıyıp mezar açanların farkındayız. Diyarbakır'da yeni bir ihya ile asr-ı saadete namzet bir gelecek inşa ettiğinin farkındayız. Davanın her yanına koştuğunun, gönüllere peygamber sevdasını nakşettiğinin, iman ve Kur'an çeşmesinden İslam'a nadide fidanlar yetiştirdiğinin, sana kurşun sıkanların bile ahireti için endişelendiğinin farkındayız Aytaç hocam. Fakir ve muhtaçlara olan düşkünlüğünün, yetimlere sahip çıktığının ve her zaman mazlumdan yana olduğunun farkındayız, farkındayız Aytaç hocam. Peki sen farkında mısın Aytaç hocam? Şehadetin bir çağrı oldu gelecek nesillere,
1: bir çağrı oldu gelecek nesillere,
0: bir uyanış oldu gaflettekilere, bir ümit oldu talebelerine ve bir sevinç oldu sana. Ama bizim payemize yine gözyaşı, yine kahır düştü. Nur yüzlüm, gül yüzlüm, bülbül seslim, ay tacım, baş tacım, niye kıydılar ki sana? İhanet ikliminden solumak ne kadar acı, ama sen yine de zakkum tarlasından güller devşirdin, güller devşirdin. Zindanı mesken, hicreti inkılap bildin. Sadece bedeninle değil, sesinle de Bilal oluverdin.

biliriz, biliriz Yasinler kolay yetiştirilmez. Yürek ister, cesaret ve fedakarlık ister. Hani demişlerdi ya, talebesi Yasin Böreoğlan'ın, hocası Aytaç Baran olur diye. Şimdi Kur'an bülbülleri sensiz kaldı. Sokaklar çöl gibi, baranı çekildi. Yetimler yolunu gözlemekte, muhtaçların gözü kulağı kapıda. Aytaç Hoca bir kumanyayla çıka gelse diye. Şimdi programlar açılış için Kur'an bülbülünü bekliyor. Ve şimdi lisanlarda farkındayız kardeşler yankılanmakta. Hak ve batılın, doğru ve yanlışın, şehit ve şehadetin, mazlum ve zalimin, varlık duasının, İslami davanın, Kur'an'ın mesajının, iman hakikatlerinin, cennet ve cehennemin, hesap gününün, farkındayız Aytaç Hocam, farkındayız. İzzet Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir, biliriz.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerinde.